Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. Araf Suresi 152 ila 157. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzayı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e ve ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğrudur."
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi, ilahi, amin diyen bütün kulların senden ne bekliyor? Hayır namına, şimdiye kadar neler beklemiş, neler istemişse benzer hayırları istiyoruz, bize ikram eyle. Başta Peygamberimiz Efendimiz olmak üzere bütün peygamber varisi alimler, zikir ehli, sohbet ehli, salih kullar senden hangi hayırları istemişse istiyoruz, bize de ikram eyle. Hangi şerlerden sana sığınmışlarsa biz de sığınıyoruz, bizi de muhafaza eyle. Çocuklarımızı indirdiğin kitab-ı kerime göre terbiye etmeyi, Resul-i Ekrem Efendimizin ahlakına göre ahlaklandırmayı cümlemize nasip eyle. Nesillerimize, gençlerimize kurulan ve onları İslam'dan koparmak isteyen tuzaklara karşı yavrularımızı, nesillerimizi sen muhafaza eyle. Bunun için de onları namaz ehli olanlardan eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın bu ustaki duasıyla istiyoruz. Rabbi c'anni mukimes salati ve min dürriyeti. Rabbim beni namazın hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Soyumdan gelenleri de namaz kılanlardan eyle. Hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Duasını biz de tekrarlıyoruz. Bize de ikram eyle ya Rabbi. Bize de ikram eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Haşr Suresi 1-8. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı.

0: Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın azabı şiddetlidir. Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar, Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. İsra Suresi 78 ila 83. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve tüm inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz

0: ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Sezer. Fecr Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına and olsun. 10 geceye and olsun. Çifte ve teke and olsun. Geçip giden geceye and olsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlar da akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayalara oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda

0: nasıl olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kulu ve Resulü olan İsa Aleyhisselam'ın yaptığı duayı ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 114 ila 118. ayetler arası.
5: Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın, dedi. Allah da, ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim, demişti. Allah kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Taha Suresi 90 ila 104. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti. Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi. Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri, dedi. Samiri şöyle dedi. Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağım bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rab, Yusuf'un hasretinin hasretinden gözlerini kaybeden Hazreti Yakub'un hasretiyle niyaz ediyoruz. İnnemâ eşkû bethî ve hüznî ilallah ve a'lemu minallâhi mâ lâ te'lemûn. Sıkıntılarımızı, keder ve hüzünlerimizi sadece sana arz ediyoruz Allah'ım. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden kurtar Allah'ım. Ya Rab, güzelliğin timsali, iffetin timsali Yusuf'un yakarışlarıyla yalvarıyoruz sana. Teveffeni muslimen ve elhitni bis salihin. Bizlere Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle Allah'ım. Bizleri salih kullarının zümresine ilhak eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Saf Suresi 1-14. Ayet.

ويدخلكم جنات

0: بهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.
2: Azim olan Allah doğru söylüyor.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Vakıa Suresi 1-38. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenler ise ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da

0: sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 135 ila 141. ayetler.

ومن أحسن من الله صبغة ونحن

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Sen de şöyle de, hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu

0: aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Taha Suresi 105. Ayet.
6: Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak.
4: Kehf Suresi 47-49. Ayetler.
7: Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Herkesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve delaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
3: Amin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, Kur'an okumak, zikretmek, tecde etmek, kıraat etmek, velhasıl ne yapmışsak senin rızan için hepsini kabul eyle ya Rabbi. Yapamadıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma ya Rabbi. Muahaza etme ya Rabbi. Ya Rabbi, belki cenneti istiyoruz. Belki cenneti isteyerek çok şey istemiş oluyoruz senden ama neticede cennet senin, merhamet senin, af senin, hidayet senin. Senden başka kimden isteyeceğiz ya Rabbi? Sana yöneldik, senden istedik. Bizlere arzu ettiğimiz cenneti lütfeyle ya Rabbi. Cennette en sevdiklerimizle beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete sevgili peygamberimiz, Ehl-i Beyt, Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler, velhasıl senin sevdiğin kim varsa ve bizim gönül verdiğimiz kim varsa onlarla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete babalarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete evlatlarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bütün aileyi, koca aileyi toparlamayı, arzu ettiğimiz her şeyle orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Maide Suresi 94 ila 100. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse, kendisine bir ceza vardır. Bu ceza, Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanı ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları

0: insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile. Ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İsra Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu, Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarını bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaattı. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz.

0: Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Meryem Suresi 16 ila 36. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafına bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptım. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Ahkaf Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Kitabın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde hak kitap Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek olan cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O sizin hakkınızda düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım.

0: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü iyilik ve kötülük kavramlarına ilişkin kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: En'am suresi 160. ayet.
2: Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.
0: Fussilet suresi 34. ayet.
3: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
0: Fussilet suresi 46. ayet.
4: Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir.
0: Kariya suresi 5 ila 7. ayetler.
5: Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Mü'min Celle Celalu Celle Celalu. Gönüllerde iman ışığı uyandıran. Sen El-Mü'minsin, güven veren, emin kılan, koruyansın. Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyan, onları rahatlatansın. El-Mü'min isminle sen kullarına güven veren, onları zulümden koruyan, iman ve emniyet verensin. Şüpheleri gideren, vaadine güvenilen, korku ve endişeden koruyansın. Kendi zatına ait olan bu ismi kullarına da bahşeden, yarattıklarını şereflendiren sensin. Peygamberimiz

sallallahu aleyhi ve sellem, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş sayılmazsınız. Sözüne uyanlardan eyle. Ey imanın mutlak kaynağı olan Allah'ım, bize gerçek imanı sevdir. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Numan Akbaş. Meali seslendiren Hakan Vanlı. Mazlum Kiper. 16. cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 16. cüz.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi? Dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafından dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Ey Muhammed! Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın, dedik. Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır, dedi. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana yeterince demir madeni getirin, dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin, dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım, dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimin bir

0: rahmetidir. Rabbimin vaadi, kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi. O gün biz onları bırakırız. Dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. O gün cehennemi, gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahiy olunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.
1: Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur, dedi. Vahiy meleği dedi ki: Evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver, dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır, dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl," dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun.

Ey Muhammed, kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme. Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Hani babasına şöyle demişti. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgeyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, dedi.
İbrahim şöyle dedi: "Esen kal, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum." İbrahim onları da, onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insandı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de, şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir nebiydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Kitapta İdris'i de, şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebiydi. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi: "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol. Hiç onun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım?" der. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler inananlara, iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed, de ki, kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaat olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler.
Allah doğruya erenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin. İnat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar, çünkü sen mukaddes Vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek
geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün? O hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git çünkü o azmıştır. Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü arttır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu, bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan birisi Firavun alsın. Sana da ey Musa, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. Musa ve Harun şöyle dediler, ey Rabbimiz, şüphesiz biz onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz. Allah şöyle dedi, korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm. Ona gidin ve şöyle deyin, şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını serbest bırak ve bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam doğru yola uyanlara olsun. Şüphesiz bize azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu. Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi. Musa, Rabbimiz her şeye hilkatini, yaratılış özelliklerini veren, sonra onlara yol gösterendir dedi. Firavun, ya geçmiş nesillerin hali ne olacak? Dedi. Musa şöyle dedi, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. Rabbim yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir. Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık. Yiyin, hayvanlarınızı yayın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır. Ey insanlar,
Sizi topraktan yarattık.

Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi: "Ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle." Musa: "Buluşma vaktimiz bayram günü insanların toplandığı kuşluk vaktidir," dedi. Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi. Musa onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa sizi azapla yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır." Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: "Şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır." Sihirbazlar: "Ey Musa, ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz," dediler. Musa: "Yok, önce siz atın," dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik: "Korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa kurtuluşa eremez." Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve "Harun ve Musa'nın Rabbine inandık," dediler. Firavun: "Demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınızsa, şüphe yok, o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz." Sihirbazlar şöyle dediler: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır." Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, "Kullarımı İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç," diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak

helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. Musa Tur'a varınca, seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa dedik. Musa şöyle dedi: onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim, sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim. Allah, şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız dedi. Şöyle dediler: sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, bu sizin de ilahınızdır. Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti: ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da, Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrail oğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum dedi. Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri dedi. Samiri şöyle dedi: ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git, artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed, sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün, bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısıldı.

açılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. Oysa bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de İblis'ten başka melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik. Ey Adem, şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi. Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Allah şöyle dedi, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici kitap gelir de kim benim yol göstericime uyarsa artık o ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der, Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an.

Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onlara o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. Ey Muhammed, de ki herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, Rızık Verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgüler sanadır. En kutsal isimler senindir. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım salat, selam ve bereket kulun, Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini İzzet-i Dergahında kabul eyle.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O, yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Zümer Suresi 75. Ayet.
2: Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir.
1: Furkan Suresi 59. Ayet.
3: Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
1: Hadid Suresi 4. Ayet.
4: O gökleri ve yeri 6 günde 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Daudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Furkan Suresi 61 ila 70. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der, geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. İnşikak Suresi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet

0: Evet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradyo.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 42. bölüm. Peygamber zırhını kuşandı.
3: Kafirlerin ordusu Allah elçisinin üstüne doğru geliyordu. Bu ordunun başında Ebu Süfyan, kumandanlar arasında da Ebu Cehil'in oğlu İkrime, süvarilerin başındaysa Halid bin Velid vardı.
4: İntikam. Onlardan intikam istiyorum. Babamın akan kanının yerine onların da kanının akmasını istiyorum. Muhammed'in ölmesini istiyorum.
5: Hepimizin bir akrabasına Bedir'de öldürdüler İkrim. Zaman hesap sorma zamanıdır. Zaman intikam zamanıdır.
3: Bedir'de yakınlarını kaybedenler paralı askerlerle dolu büyük bir ordu Uhud Dağı'na doğru gidiyordu. Mekke'den büyük bir ordu geliyor.
6: Bedir'den sonra çabuk toparlandılar Mekkeliler.
7: Adım adım ölüme geldiklerini bir türlü görmüyorlar.
8: Bizi Bedir'den daha çetin bir savaş bekliyor.
9: İçlerinde bizden almak istedikleri intikam ateşi var. Daha güçlü saldıracaklar. Bizi ortadan kaldırmadan durmayacaklar.
6: Ya bizim öfkemiz? Onlar bizi evlerimizden kovdular. Mallarımıza el koydular. Kardeşlerimize işkence ettiler. Öldürdüler. Kadınlarımızı aşağıladılar.
10: Öfke zarardır. Öfkeyle yapılmamalı bir iş. Ya Ömer, onlarla biz farklıyız. Onlar kendi çıkarları için savaşıyor. Biz Allah yolunda savaş veririz.
11: Allah onun yolunda savaşanların yanındadır. O her şeye gücü yetendir buyurur Resulullah.
8: Ya Resulullah, ama bizim sayımızdan fazlalar. Ne önerirsiniz?
6: Korkar mısın ey Musab?
8: Haşa. Allah bizimledir. Onun yanımızda olduğunu bildiğim halde nasıl birinden korkabilirim? O her şeye gücü yetendir.
3: Ordunun büyüklüğü her ne kadar birbirlerine net olarak söylemeseler de Müslümanları korkutmuştu. Mekke ordusunun içinde Kureyşliler haricinde Mekke çevresindeki kabilelere mensup paralı askerler, İslam düşmanı Yahudi kabilelerinden askerler bulunuyordu. Hepsinin amacı Allah'ın Resulünü büyük bir bozguna uğratmaktı.
11: Allah'ın Resulü diyor ki, bir rüya gördüm. Birileri inek kesiyordu. Birinin başını kılıcımın tepesinde gördüm.
7: Bu rüyayı nasıl yorumlarsın ya Allah'ın Resulü?
11: Allah'ın Resulüne göre bu rüya Medine ile ilgili. Ölen inekler Medineli kardeşlerimizi simgeliyor. Birini kılıcımın tepesinde görmem de ailemden birinin öleceğini söylüyor. Onlar Medine'ye girmek, tüm Medine'yi yerle bir etmek istiyor. Biz de kararlı olalım.

0: Biz hazırız ya Allah'ın Resulü. Cesaretimizden bir an bile şüphen olmasın.
1: Ya Allah'ın Resulü, gidelim Bedir'de olduğu gibi onları karşılayalım.
2: Şehre girdiklerinde kadınlarımız bile onları çatılardan taşlar atarak kaçırır. Ya Allah'ın Resulü, beni dinle, Eyüp'ü dinle. Kal burada. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Şehirde kalalım.
0: Bedir'de nasıl kazandıysak kazanacağız. Saldıralım onlara.
3: Hazreti Peygamber'in amcası Abbas, olup bitenleri Medine'ye haber vermişti. Allah Resulü de derhal sahabileri topladı. Medine içinde kalıp müdafaa harbimi yoksa şehir dışına çıkarak taarruz harbimi yapmak lazım geldiği hususunda istişarede bulundu. Kendileri müdafaa harbi yapmak taraftarı idiler. Ancak Bedir gazasına katılamamış olan gençlerin ve Hazreti Hamza gibi yiğitlerin çoğunluğu teşkil eden reyleriyle şehir dışına çıkarak taarruz harbi yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Allah Resulü Hücre-i Saadet'ine girerek zırhını giyindi. Ancak bu arada Medine'de kalıp müdafaa harbi yapmaya taraftar olanlar diğerlerini ikna etmişlerdi.
4: Medine'den çıkmak istemediği halde siz Allah Resulüne ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir semadan iner. Siz bu işi ona bırakın. Onun emrettiğini yapın.
1: Ya Resulallah, biz sizin reyinize karşı gelmeyiz. Biz hata ettik. Siz arzu ettiğiniz gibi hareket ediniz dediler.
3: Allah Resulü'nün cevabı kesin oldu. Bir peygamber zırhını giydikten sonra harbetmeden onu çıkarmaz. Ben size ne buyurursam onu yapmaya bakınız. Haydi Allah'ın ismiyle gidiniz. Eğer sabreder ve vazifenizle yaparsanız Allah Teala zaferi yine size ihsan buyuracaktır.
1: Yanılmasınlar sakın. Biz sağ oldukça peygamberin yanındayız.
2: Allah birdir.
5: Allah ekber. Allah ekber.
6: Anam babam sana feda olsun.
3: Resulullah Medine'de ama sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakarak ikisi atlı, yüzü zırhlı, 1000 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Seniye tepesine gelindiğinde münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün müttefiki olan 600 kişilik bir Yahudi birliği orduya katılmak istediyse de Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. Ensardan bazıları müttefikleri diğer Yahudilerden yardım talep etmeyi teklif edince de bizim onlara ihtiyacımız yoktur dedi. Şeyh Hain mevkiinde orduyu teftiş etti ve yaşı küçük olanları geri çevirdi. Ancak Rafi bin Hadic'in iyi ok attığı söylenince ona izin verdi.
7: Vahşi bin Harp, bana verdiğin sözü tut. Eğer sen sözünü tutarsan ben de tutarım.
8: Hamza'yı öldür Vahşi. Özgür ol, özgür ol.

Av Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Ahkaf Suresi 33 ila 35. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün bu gerçek değil miymiş denir. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. Ey Muhammed! O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bir

0: bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed, kitaptan sana vahyedileni oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ahzab Suresi 21 ila 23. ayetler ve 45 ila 48. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu düşünmenin önemini ayetlerinde şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan

0: her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.
1: Enbiya Suresi 10. Ayet.
2: Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Fetih Suresi 27 ila 29. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
4: Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve tüm inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Rad Suresi 1-7. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8. Ordu Merkez 92.

0: Fırat'ta 2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Allah'ın 100'den bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah Celle Celaluhu ile yarattıkları arasında elçilik yapan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, o bile onun bütün isimlerini bilmediğinin itirafıyla yapar duasını. Allah'ım, kendini isimlendirdiğin, yarattıklarına öğrettiğin, kitabında indirdiğin ve insanlardan gizli tutarak sana has gayb ilminde saklamayı tercih ettiğin bütün isimlerinle yalvarıyorum sana. Şüphesiz başlı başına bir ibadettir dua. Dua ibadetin özüdür. Hatta belki ibadetlerin en büyüğü, en faziletlisidir. Zira ister gizli olsun, ister açık, ister dilden dökülsün, ister gönülden süzülsün, her çağrıya kulak veren, her şeyi hakkıyla işiten ile aracısız görüşmektir dua. Böyle olunca onu çeşitli isimleri ve vasıfları ile çağırmak da şüphesiz duaların en içteni, en samimisi olacaktır. Bu samimiyetin karşılığını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle açıklamıştır: Allah'ın 100'den bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Hadiste geçen ihsa fiili sözlük anlamı itibariyle saymak anlamına gelse de, hadis alimlerimizin ifade ettikleri gibi saymaktan maksat Allah'ın isimlerini kuru kuruya okumak değil, bu isimlerin anlamlarını öğrenmek, bu isimlerle duada bulunmak ve bu isimlerin ihtiva ettiği ilahi ahlakın gereğiyle amel etmektir.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Zümer Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar. Ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı

0: ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır. Mutlak otorite sahibidir. O, gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı, yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Bakara Suresi 122 ila 129. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün tuttuğumu hatırlayın. Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin, aracılığın yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış. İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de "Soyumdan da önderler yap ya Rabbi" demişti. Bunun üzerine Rabbi, "Benim ahdim verdiğim söz zalimleri kapsamaz" demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, ruku ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun." Hani İbrahim, "Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır" demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. "Ne kötü varılacak yerdir orası" demişti. Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı. Rabbimiz, "Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecek ve içecekler için Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur:
1: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
2: Maide Suresi 91. Ayet.
4: Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
2: Nahl Suresi 115. Ayet.
5: Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Nisa Suresi 43. Ayet.
4: Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna,

0: çok bağışlayıcıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Ali İmran Suresi 32 ila 37. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim dedi, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hicr Suresi 26 ila 44. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygıyla eğilin demişti. Bunun üzerine bütün melekler saygıyla eğildiler. Ancak iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, saygıyla eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne dedi. İblis dedi ki, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygıyla eğilemem. Allah, öyleyse çık oradan çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir, dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah da, o halde sen vakti yalnızca benim tarafından bilinen güne, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin, dedi. İblis, Rabbim, beni azdırmana karşılık, andolsun ki, yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım, dedi. Allah, işte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur, dedi. Şüphesiz cehennem onların hepsinin buluşacağı yerdir. Onun 7 kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı, Peygamberimin sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.

Haçlı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Kamer Suresi 49-55 ve Rahman Suresi 1-16. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini

0: Ayetlerini yalanlıyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ulam Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Sırat. Mahşerden sonra cennete veya cehenneme gidebilmek için sıratın üzerinden geçilecektir. Sırat, cehennemin iki yakasına kurulmuş Peygamber Efendimizin benzetmesiyle kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. Müminler buraya gelince peygamberler, "Allah'ım selamet ver, selamet ver" diye yalvaracaklardır. Sırattan ilk defa Muhammed Aleyhisselam'la birlikte ümmeti geçecektir. Allah'ın hoşnut olduğu kullar bu köprüden amellerinin derecesine uygun bir süratle kolayca geçip gideceklerdir. Kimi göz kırpacak kadar bir zamanda, kimi şimşek, kimi rüzgar hızıyla, kimi kuş, kimi iyi cins at ve deve süratiyle geçecektir. Sırat kaygan bir yerdir, sağında solunda kancalar, çengeller ve pıtrak dikenleri vardır. Ondan sapasağlam geçemeyenin vücudu hırpalanacak, eli yüzü tırmalanacak, kimi de cehennem ateşine yığılıp kalacaktır. Kevser Havuzu. Kevser Havuzu, Kevser Irmağı'nın üzerinde bulunduğu için bu adı almıştır. Kevser, çok hayır demektir. Peygamber Efendimiz'e verilen hayırlardan biridir. Şimdi Kevser Havuzu'nu sevgili Peygamberimizden dinleyelim. Cennette dolaşırken etrafında inciden yapılmış evlerle çevrili Kevser Irmağı'nı gördüm ve onun hakkında bilgi istedim. Cebrail bana, "O Rabbinin sana verdiği ırmaktır" dedi. İçine elimi soktum, toprağı burcu burcu kokuyordu. İçindeki çakıl taşları da incidendi. Kevser Havuzun hem boyu hem eni birer aylık yol kadardır. Cennetten çıkan bir su, biri altın, diğeri gümüş iki oluktan bu havuzun içine gürül gürül akar. Suyu sütten beyaz, kokusu mis kokusundan güzel, kardan soğuk, baldan tatlıdır. Orada gökyüzündeki yıldızlar kadar bardak vardır. Ben havuz başına sizden önce varacağım ve orada ümmetimi bekleyeceğim. Havuz başına benden sonra gelenler onun suyundan içecek ve bir daha susamayacaktır. Allah Teala'nın belirttiğine göre her mümin cennet şarabından kadeh kadeh içecek, içtikçe derin bir zevk duyacak ama kesinlikle sarhoş olmayacak, rahatsızlık hissetmeyecektir. Peygamberimizin şefaati. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet gününde insanların efendisi benim. Bu da neden biliyor musunuz? Allah Teala gelmiş ve gelecek bütün insanları düz bir yere toplayacak. Orası insanlara bakan kimsenin hepsini görebileceği, onlara çağrının hepsine sesini duyurabileceği bir yerdir. Güneş insanlara yaklaştırılacak, herkes sıkıntıdan ve kederden artık da

dayanamayacak hale gelince birbirlerine, içinde bulunduğunuz sıkıntıyı, başınıza gelen hali görmüyor musunuz? Halinizi Rabbinize arz ederek size şefaat edecek birini bulmayı düşünmüyor musunuz diye soracaklar. Bazıları ötekilerine, babanız Adem'e gidiniz diyecekler. Adem'e gelip, ey Adem, sen onların babasısın. Seni Allah kudret eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi. Meleklere sana secde etmelerini emretti. Onlar da secde ettiler. Seni cennete yerleştirdi. Rabbine varıp bizim için şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali, başımıza gelen derdi görmüyor musun diyecekler. O da, bugün Rabbim çok gazaplı. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Rabbim o ağaca yaklaşmamı yasakladı ama ben onu dinlemedim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin, Nuh'a gidin diyecek. Onlar da Nuh'a gelerek, ey Nuh, sen yeryüzü halkına gönderilen Resullerin ilkisin. Allah Teala sana çok şükreden kul demişti. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? Başımıza gelenleri görmüyor musun? Rabbinin huzurunda bize şefaat etmeyecek misin diyecekler. O da, bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Benim bir duam vardı, onu da kavmimin aleyhine kullandım. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin, İbrahim'e gidin diye karşılık verecek. Onlar da İbrahim'e gelerek, sen Allah'ın peygamberisin. Yeryüzü halkı içinde Allah'ın dostu sensin. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler. O da şunları söyleyecek. Bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Ben vaktiyle 3 yalan söylemiştim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin, Musa'ya gidin. Onlar da Musa'ya gelerek şöyle diyecekler. Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? O da, bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Ben öldürülmesine dair emir almadığım bir adamı öldürdüm. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin, İsa'ya gidin diyecek. Onlar da İsa'ya gelerek, ey İsa, sen Allah'ın Resulü, onun Meryem'e yönelttiği kelimesi ve onun yarattığı bir ruhsun. Sen daha beşikteyken insanlarla konuştun. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler. İsa da, bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır diyecek. Ama bir günah zikretmeyecek. Sonra da, asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin, Muhammed'e gidin diyecek. Bana gelerek, ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve son peygambersin. Allah Teala senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler.
Ben de yürüyüp arşın altına gireceğim.

Rabbime secdeye kapanacağım, sonra Allah-u Teala daha önce kimseye öğretmediği en güzel hamdü senayı bana ilham edecek. Sonra bana hitaben, ya Muhammed, secdeden başını kaldır, iste, istediğin sana verilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek buyuracak. Ben de başımı secdeden kaldıracağım ve ya Rabbi, ümmetimi bana bağışla. Ya Rabbi, ümmetimi kurtar. Ya Rabbi, ümmetimi bağışla diye yalvaracağım. O zaman bana, ya Muhammed, ümmetinden hesaba çekilmeden cennete girecek olanları cennet kapılarının en sağındaki Babül Eymen'den içeri al. Onlar başkalarıyla beraber cennetin diğer kapılarından da gireceklerdir buyuracak.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah
1: Kur'an söyledi. Mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hadid Suresi 20-24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 101. ayet.
5: O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.
3: Secde Suresi 4. Ayet.
6: Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?
3: Hicr Suresi 19. Ayet.
7: Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü bir biçimde her şeyi bitirdik.
3: Şura Suresi 11. Ayet.
8: O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla gören.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah var mı? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

Gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım! Ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Rad Suresi 1-7. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır.

0: O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Yunus Suresi 41 ila 49. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar seni yalanlarlarsa de ki, benim işim bana aittir. Sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız. Ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Sorumlu değilim. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, göstermeden seni vefat ettirsek de, sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği tebliğini yaptığı zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenler iseniz, söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek, diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98.

0: Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Sahabe hayatları.
2: Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh. Hulefai Raşidin'in üçüncüsü, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin damadı. Fil vakasından 6 yıl sonra Taif'te doğdu. Babası Affan, annesi Erva bint Kureyz'dir. Annesi Hazreti Peygamber'in halası Ümmü Hakim'in kızıdır. Hazreti Osman gençliğinde babasının yanında ticaretle uğraştı ve Mekke'nin önemli tüccarlarından biri oldu. İslam'ın ilk yıllarında Hazreti Ebubekir'in vasıtasıyla Müslüman oldu ve ilk 10 Müslüman arasında yer aldı. Mekkelilerin Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkenceleri artınca Hazreti Peygamber eziyet gören Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmelerini söyledi. Bunun üzerine İslamiyet'in 5. yılında Müslümanlar Habeşistan'a hicret etti. Bu yolculuğa hanımı Rukiye ile birlikte Hazreti Osman da katıldı. Bir yıl kaldıktan sonra Mekke'ye dönen Hazreti Osman daha sonra Medine'ye hicret etti. Bedir gazvesine hanımı Rukiye'nin rahatsızlığından dolayı katılamadı. Zafer müjdesinin Medine'ye ulaştığı gün Rukiye vefat etti. Daha sonra onu diğer kızı Ümmü Gülsüm'le evlendirdi. Ancak Ümmü Gülsüm de 630 yılında vefat etti. Hazreti Peygamber'in kızlarıyla yaptığı evlilikten dolayı iki nur sahibi anlamında Zünnureyn lakabıyla anıldı. Gazvelere çıktığında Medine'de zaman zaman Hazreti Peygamber'e vekalet eden Hazreti Osman, Hudeybiye anlaşması öncesinde onun elçisi olarak Mekke'ye gitti. Hazreti Ömer 644 yılında suikast sonucu ağır bir şekilde yaralanınca Hazreti Peygamber'in sahabelerinden oluşan 6 kişilik şura heyetini halife seçmek üzere görevlendirdi. Bunun üzerine Abdurrahman bin Avf Hazreti Osman'ı halife ilan ettiğini açıkladı ve ona biat etti. Daha sonra Hazreti Ali ve mescitte bulunanlar da biat etti. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer döneminde başlayan fetih hareketleri Hazreti Osman'ın halifeliğinin ilk yıllarında da başarılı bir şekilde devam etti. İslam orduları İran içlerine doğru ilerleyerek İran'ın güneydoğusunda bulunan Belucistan'a kadar ulaştı. Bugünkü Afganistan sınırları içinde kalan Belh ve Herat gibi şehirler kısa sürede ele geçirildi. Güney Kafkasya, Dağıstan ve Azerbaycan'ın fethi tamamlandı. Kuzey Afrika fetihlerine devam edildi ve Doğu Romalıların işgal ettiği İskenderiye şehri geri alındı. Hulefai Raşid'in döneminin en büyük deniz savaşı yapıldı. Doğu Akdeniz'de bulunan İslam donanması 2. Konstans komutasındaki Doğu Roma donanmasına karşı Zatüs Savari adıyla bilinen büyük bir zafer kazandı. Böylece Müslümanlar Doğu Roma'nın Doğu Akdeniz'deki hakimiyetine son verdi. Hazreti Osman zamanında fetihler dışındaki en önemli icraat Kur'an-ı Kerim'in nüshalarının oluşturulmasıdır. Hazreti Ebubekir zamanında mushaf haline getirilmiş olan Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman döneminde 7 nüsha olarak çoğaltıldı. Mekke, Basra, Küfe, Şam, Yemen ve Bahreyn'e birer nüsha gönderildi. İmam Mushaf denilen nüsha ise Medine'de muhafaza edildi. Hazreti Osman dönemi iki safhaya ayrılır. Başarılı geçen sükunet dönemi ve öldürülmesiyle sonuçlanan karışıklık dönemi. Bunun neticesinde İslam tarihinin ilk büyük fitnesi ortaya çıkmıştır. Etkileri günümüze kadar gelen bu karışıklık ortamı, Hazreti Osman'ın şehit edilmesine yol açmıştır. Hazreti Osman 656 yılında evinde Kur'an okuduğu sırada birkaç Mısırlı tarafından şehit edilmiştir. Hazreti Osman cömertliği, nezaketi ve haya duygusuyla tanınmıştır. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden, yani aşere-i mübeşşereden biridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında fetva veren alim sahabiler arasında yer almıştır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fetih Suresi 18 ila 26. Ayetler.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dileklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkara sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkara sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Zümer Suresi 53 ila 63. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola iletseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Saffat Suresi 58. Ayet.
5: Nasıl? İlk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?
2: Gâşiye Suresi 5. Ayet.
6: Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
2: Âlâ Suresi 11-13. Ayetler.
7: En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar.
2: Kaf Suresi 30. Ayet.
8: O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların, kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: manen zenginleştir. Çünkü sen zengin olansın ya Rabbi. Ya Rabbi bizi rahmetinin, affının, tövbenin, mağfiretinin zenginliğiyle zenginleştir ya Rabbi. Yüreğimizi zenginleştir ya Rabbi. Ya Rabbi biz günahkarız. Günahlarımızın farkındayız. Ayağımızın kaydığı anlar vardır. Savrulduğumuz anlar vardır. Yüreklerimizi diri tut ya Rabbi. Yüreklerimizi affeyle ya Rabbi. Yüreklerimizde Allah Allah lafzı celalini bolca söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Şu anda biz Allah diyoruz. Ya Rabbi sekerat-ül mevte son anda ve zor anda bize Allah söylet ya Rabbi. Ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkında bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın dedi. Allah da ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra

0: sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Yunus Suresi 41 ila 49. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar seni yalanlarlarsa de ki, benim işim bana aittir. Sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız. Ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım. Sorumlu değilim. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, göstermeden seni vefat ettirsek de, sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği tebliğini yaptığı zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenler iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oğulları dediler ki, Allah'a andolsun ki sen hala Yusuf'u sayıklayıp duruyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın veya büsbütün helak olacaksın. Onlar Yakub'u hasta olmakla tehdit etti. Yani helake yol açacak hastalığa maruz kalacaksın dediler. Öyle de oldu nitekim. Onlar veya helak olanlardan olacaksın derken, Hazreti Yakub'u önem vermediği bir işle korkuttular. Bir görüşe göre helak olmaya yol açacak işler arasında en hoşu hevadan kaynaklanan şeydir. Hal böyleyken helak olmayı en sevimli şey sayan bir insan helak olmakla korkutulabilir mi? Yusuf Suresi 86. Ayet. Yakup dedi ki, ben üzüntü ve kederimi Allah'a arz ediyorum. Ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum. Hazreti Yakup şikayetini Allah'a arz etmiş, fakat Allah'tan kendisine gelene şikayet etmemişti. Kim şikayetini Allah'a arz ederse vuslata erer. Allah'tan dolayı şikayetçi olansa uzak düşer. Hazreti Yakup şikayetini Allah'a arz edince şikayetinin dermanını ondan buldu. Bir yoruma göre Hazreti Yakup nefsiyle ve kalbiyle sıkıntıya tahammül edici, sırrıyla ve ruhuyla ise rahatlamış ve hak tarafından taşınan bir haldeydi. O halinin doğru olduğunu Allah'tan öğrenmiş, şöyle demişti. Ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum. Şair şöyle demiştir. İnsanlar rahat ve güven temenni ediyor ya, ben halimi sana şikayet etmek istedim ki beni duyasın. Yusuf Suresi 87. Ayet. Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Hazreti Yakup oğullarını Yusuf'a aramaya göndermişti. Yusuf'un kardeşleri ise Yusuf'un helak olduğuna inanarak rızık aramak üzere çıkmışlardı. İşte herkesin kendine göre bir niyeti var. Bir görüşe göre Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın demek, bütün duyularla Yusuf'u aramakla ilgili bir emirdi. Yusuf'u gözle arayın, belki onu gözle görürler. Onu kulakla arayın, belki onlar bir haber duyarlar. Onu koku duyunuzla arayın, belki ondan bir koku bulurlar. Hazreti Yakup onların Yusuf'u bulmak iradesinde kendi gibi olduklarını zannetmişti. Sonra onları Allah'ın ihsanına yönlendirerek şöyle demişti. Kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Bir görüşe göre Hazreti Yakup'un Yusuf ayarında başka bir çocuğu yoktu. Ve bu nedenle onun hakkında sabırsızlığı yaşanan hadiseleri ortaya çıkardı. Böylece Yusuf'u aramaya giden evlatlarının yanından ayrılmalarını Yusuf'un kendi yanında bulunmasına yeğledi. Hazreti Yakup'un diğer oğullarıyla Yusuf'a karşı tavrı arasında ne büyük fark var. Birisini görmemiş fakat ondan ayrılık sebebiyle üzüntüsünden gözleri körelmiş. Diğerlerini ise kendi iradesiyle yanından ayrılmayı emretmişti. Yusuf Suresi 88. Ayet. Yusuf'un yanına Mısır'a gidip girdiklerinde dediler ki, ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı. Biz az bir sermaye ile geldik. Hakkımızı tam ölçerek ver. Ayrıca sadaka da ihsan eyle. Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Kardeşleri Hazreti Yusuf'un huzuruna girince ona çektikleri sıkıntıları anlatmaya başladılar. Maruz kaldıkları açlık ve yoksulluğu dile getirdiler. Yusuf'tansa herhangi bir şekilde söz etmedikleri gibi babalarının kendilerini niçin gönderdiğinden de söz etmediler. Bir yoruma göre onlar bizi ve ailemizi kıtlık bastı derken Hazreti Yusuf'tan şefkat talep ettiler. Ardından mallarının azlığını anlattılar. Bir görüşe göre onlar fakirliklerini dile getirince değerlerini dile getirmiş ve şöyle demişlerdi. Biz az bir sermaye ile geldik. Kardeşleri Yusuf'un kıymetini görünce onun değerine binaen talepte bulunarak şöyle demişlerdir. Hakkımızı tam ölçerek ver. Bir yoruma göre onlar şöyle demek istemişlerdi. Ey aziz, bize, bizim fakirliğimize göre değil, senin lütuf ve ihsanına

layık şekilde ver. Bizim yokluğumuza göre değil, senin keremine göre ver. Ardından bu dili bırakarak şöyle demişlerdir: bize sadaka ver. Onlar bu sözle inebilecekleri en düşük mertebeye inmişler ve sanki şöyle demişlerdir: biz alışveriş yapabilecek birisi değilsek bile, kuşkusuz mükafat ve ödül tarzında bize verilmesini hak ettik. Şöyle denilebilir: nasıl olur da peygamber oldukları halde bize sadaka ver diyebilirler? Peygamberlere sadaka helal değildir. Buna cevap olarak onlar daha sonra peygamber oldular denilir. Veya onların şeriatlarında sadaka peygamberlere haram kılınmamıştı denilir. Bir görüşe göre onlar bu sadakayı kendilerinin dışında sadakanın helal olduğu kimseler adına istemişlerdi. Yusuf Suresi 89. Ayet. Yusuf dedi ki: siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Onlar Yusuf'un huzurunda mahcup bir halde şöyle dediler: hakkımızı tam ölçerek ver. Yusufsa onları tanıdı, bildi ve şöyle dedi: Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Yani Yusuf ve kardeşine sizin davrandığınız gibi davranan bir kimse sizin gibi konuşmada cüret edemez. Bir yoruma göre Hazreti Yusuf onlara şöyle dedi: sözü uzattınız, kelamı çoğalttınız. Bu konuşma boyunca utanacağınız şeyleri söylediniz. Aklınıza kardeşiniz Yusuf'un hikayesi gelmeyecek mi? Böyle bir ifade azarlamak bakımından her türlü cezadan etkilidir. Hazreti Yusuf onları mahcup edince gönlü buna razı olmadı ve kendilerine şöyle dedi: siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Yusuf Suresi 90. Ayet. Onlar dediler ki: sen gerçekten Yusuf musun? O da: ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize ihsanda bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez dedi. Başlangıçta kendisini tanımadıkları için ona ey aziz diye hitap ediyorlardı. Tanıdıklarında şöyle dediler: sen gerçekten Yusuf musun? Çünkü yabancılık kalkınca konuşmada tekellüf ortadan kalkar. Şair şöyle demiştir: İnsanlar arasında samimiyet güçlenir ve bir de muhabbet daim olursa övgü dili kullanmak nahoş gelir. Şöyle denilir: Hazreti Yusuf'la kardeşleri arasındaki ayrılık ve uzaklaşma, babası Hazreti Yakup arasındaki kavuşmadan önce gerçekleşmişti. Onun kardeşleri, babası onu tanımazdan önce kendisini tanıdılar ki babası hadisede kuşku olmadığını bilsin. Bir yoruma göre onlar Yusuf'un haberini ve onun bilgisini babalarına ulaştırmak için acele etmedi. Onlar Yusuf'u tanımış olsalar bile onu sevgi ve dostlukla karşılamamışlardı. Talepleri yemek ve erzaktan ibaretti. Yusuf şöyle dedi: ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Yani ben sizin gibilerin değil, Bünyamin gibi birinin kardeşiyim. Bu nedenle şöyle dedi: ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Halbuki siz benim kardeşlerimsiniz demedi. Sanki Yusuf bir ölçüde onları azarlamak istedi. Yani sizin bana yaptığınız iş, kardeşin kardeşe yapacağı bir iş değildi demek istedi. Bir görüşe göre Hazreti Yusuf, ben Yusuf'um deyip ardından bu da kardeşim deyince onların mahcubiyetleri hafifledi. Sanki bu kardeşim sözüyle onları meşgul etmiş oldu. Ey Musa, sağ elindeki nedir? Ayeti hakkında da böyle denilir. Bu durumda Allah, ey Musa, sağ elindeki nedir ayetini kendisine duyurmuş olmakla ona göstermiş olduğu ben Allah'ım hitabını duyururken elindeki asayı düşünmekle meşgul etti. Sonra Hazreti Yusuf sıkıntıya göğüs gererken sabrın ve mücadelenin karşılığını bulmayı itiraf ederek şöyle dedi: kim Allah'tan çekinir ve sabrederse Allah güzel davrananların ecrini zayi etmez. Üstad Ebu Ali Eddakkak'ın şöyle dediğini duydum: Hazreti Yusuf kim takva sahibi olur ve sabrederse dediğinde ecri sabretmenin karşılığı saydı. Bu nedenle Allah tevhid diliyle kardeşlerini konuşturmuş, ona şöyle demiş:

0: etmişlerdi. Kuşkusuz Allah seni bize tercih etti. Yani ey Yusuf, bu durum senin sabrın ve takvandan meydana gelmedi. Sadece Allah seni bize tercih etti. Hamd ve takvanla bizden üstün oldun. Hazreti Yusuf ise Hakk'a boyun eğerek şöyle dedi. Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. Bu sözüyle de Yusuf onları kınamamış oldu. Çünkü Yusuf takvayı nefsinden görünce onlar da bu hususta kendisini uyardılar. İkinci defadaysa Yusuf tevhidten konuşarak takdiri görmekten haber vermiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Akkış. Nahl Suresi 61 ila 65. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Fil Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Bakara Suresi 114 ila 117. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğuda, batıda tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Allah çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır, göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğmiştir. O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tegabün Suresi 3. Ayet.
5: Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız onadır.
3: En'am Suresi 73. Ayet.
6: O, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.
3: Zariyat Suresi 47. Ayet.
6: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Tevbe Suresi 71 ila 72. ayetler, Fecr Suresi 27 ila 30. ayetler ve Nasr Suresi.
1: أعوذ

عدن. ورضوان من الله أكبر.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler

0: ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım. Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: Aşrı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Enam Suresi 91 ila 94. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunuysa gizlediğiniz, kendisiyle ne sizin ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Ey Muhammed! Allah indirdi de. Sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynaya dursunlar. İşte bu, Kur'an da bereket kaynağı, kendinden öncekileri, ilahi kitapları tasdik eden ve şehirler anasını, Mekke'yi ve bütün çevresini, tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar. Allah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken bana vahyolundu diyen ya da Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı, meleklerin ellerini uzatmış, "Hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız" diyecekleri zaman hallerini bir görsen. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Leyl Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle ibadet. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ramazan ayı insanları yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Ramazan ayı mübarek bir aydır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa günahlardan kurtuluştur. Bu ay insanlık için kurtuluş rehberi ve saadet meşalesi, müminler için rahmet ve şifa kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir aydır. Mübarek üç ayların sonuncusu, Ramazan bayramının habercisidir. Tutulan oruç

adetiyle nefislerin terbiye edildiği, Allah için sabrın iliklere kadar işlendiği bir aydır. Tevbe ve istiğfarla günahlardan arındığımız, Rahman'ın merhametine daha çok sığındığımız bir manevi iklimdir. Yapılan her iyiliğin kat kat fazlasıyla karşılık bulduğu bereket yüklü bir aydır Ramazan. Bahar gelince bütün tabiat nasıl canlanır ve yeşillenirse, Ramazan ayında da bütün müminlerin hayatında böyle bir hareket, bereket ve canlılık göze çarpar. Ramazan, İslam'ın daha iyi yaşandığı, manevi havanın toplumun genelinde daha derinden hissedildiği bir aydır. Ramazan ruhların yüceldiği, kalplerin inceldiği ve Allah'a daha çok yaklaştığı bir aydır. Nefislerin daha çok denetim altında tutulduğu ve terbiye edildiği bir aydır. Yardımlaşma ve dayanışmanın, toplumsal bütünleşmenin arttığı bir aydır. Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni kendisinde barındıran, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te yapılacak en güzel ibadetlerin başında Kur'an'a vefalı bir dost olmak gelir. Yapacağımız en hayırlı iş, onu okumak, anlamak, yaşamak, anlatmak ve yaymaktır. Onun anlam dünyasına, eşsiz ufkuna yolculuk yapmaktır. Onun gösterdiği hidayet yoluna talip olmaktır. İlahi emir ve yasaklara uymaktır. Aynı zamanda gündüz vaktini farz olan oruçla, ibadetle tamamlamak, gecenin bir vakti Allah için namaza durmak, seher vaktinin manevi havasını solumaktır. Zira Kur'an, inananlar için doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırt eden bir kılavuz olarak bu ayda indirilmiştir. Bu mübarek aya erişen Müslümanlar için her türlü kötülükten koruyucu bir kalkan olarak oruç farz kılınmıştır.

Ahov Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hicr Suresi 45 ila 60. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkartılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgiyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz, öyle mi? Peki, çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz? Dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kaplanlardan olma, dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser, dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir, diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek, onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Azim olan Allah.

0: Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Kehf Suresi 102 ila 110. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed, de ki amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana? Sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak

0: Üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de esirlere karşı muamelenin nasıl olması gerektiği şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 177.
3: İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
1: Enfal Suresi 69.
4: Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Fetih Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat arttırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğime.

0: أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. رحمن olan, rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatıcı bulunan Mevlamız sensin. Mevlamız sensin. Senin varlık ve birliğine tereddütsüz iman ediyoruz ya Rab. Kudretin, azametin hudutsuz, sınırsız. İmanımız bu çerçevede de bu hakikati şeksiz şüphesiz tasdik ediyor. Kalplerimize yerleştiriyoruz ya Rabbi, ya Rabbi. Yeryüzünün neresinde olursa olsun haksızlığa uğratılmış, zulme uğratılmış kardeşlerimizin elemini, kederini kendi elemimiz ve kederimiz bilerek o kardeşlerimize sahip çıkmayı, onların yanında yer almayı, onların ellerinden tutmayı, düştükleri yerlerden onları çekip çıkarmayı, bunu sağlayacak güç ve imkanları en kısa zamanda bizlere lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Ümmeti Muhammed'e lütfeyle ya Rab.
1: Amin.
0: Onlara bu zulümleri, bu haksızlıkları reva görenlere dur diyecek gücü, kuvveti, takatı, bunu sağlayacak iman kardeşliğini tereddütsüz bir şekilde yeniden yerine getirmeyi ve ihya etmeyi, aramıza sokulmak istenen bütün fitnelerin üstesinden Kur'an'la bize indirdiğin mutlak hak ve hakikat olan esaslara sığınarak, sarılarak وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Her biriniz hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a, Kur'an'a sarılın. Talimatını temel vazgeçilmez ilke edinerek Kur'an'a 24 saatimiz içinde, hayatımızın her anında sahip çıkarak ona göre yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kur'an'ı okumanın ifade ettiği mana, yaşadığımız hayatı ona göre, onun esaslarına göre, emirlerine göre, yasaklarına göre, ilkelerine göre, ümdelerine, ahlaki kaidelerine göre yaşamaktır. Bu idrakle, bu anlayışla sade ölülere değil, asıl dirilere hitap eden bir kitap olduğunu bilerek yaşadığımız hayatı onun esaslarına göre tanzim ederek hayatımızı sürdürmeyi cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hayatımızda bizim yönümüzü, istikametimizi sırat-ı müstakimden saptıracak küfrün ve kafirlerin öngördüğü ve yaşadığı hayatı taklit ederek, bu husustaki algı operasyonlarına aldanarak, dili başka, işi başka, iddiası başka, hayatı başka, tezatlar içerisinde geçecek bir hayatı yaşamaktan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle ya Rab, muhafaza eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Lafızlarını okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyma şuurunu da bize nasip eyle ya Rab.
1: Amin.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nahl Suresi 125 ila 128. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik, buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma," dedi. Musa belirlediğimiz yere, Tur'a gelip Rabbi de ona konuşunca, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah da, "Beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durursa, sen de beni görebilirsin," dedi. Rabbi dağa tecelli edince, onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, "Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım, sana tövbe ettim, ben inananların ilkiyim," dedi. Allah, "Ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol," dedi. Musa için Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik: "Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Herkesin kendi derdine düştüğü gün. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde insanlar Allah'ın huzurunda yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak toplanacaklar buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın elçisi," dedim. "Kadınlar ve erkekler birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı?" Resul-i Ekrem, "Ayşe," buyurdu. "O gün kimse bunu aklına bile getiremeyecek." Ardından şu ayeti okudu: "O gün herkesin başkasıyla ilgilenemeyecek kadar derdi vardır."

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Ankebut Suresi 56 ila 69. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Bakara Suresi 153 ila 163. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.

0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Haşr suresi 22 ve 23. ayetler.
2: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.
0: Müzzemmil suresi 9. ayet.
3: O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin.
0: İhlas suresi 1. ayet.
4: De ki, o Allah'tır, bir tektir.
0: Tegabun suresi 13. ayet.
2: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi 59 ila 64. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse, bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun Suresi 93 ve 94. ayetler.
4: Ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen,

0: beni o zalim milletin içinde bulundurma.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Sebe Suresi 46 ila 54. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır. De ki, sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir. De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. De ki, ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır. Sen onları dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen. Azabı görünce ona inandık derler. Ama onlar için artık uzak bir yerden, dünyadan iman elde etmek nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur. Çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Rad Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
3: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Hümeze Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: bin Abdullah el-Beceli'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kabilecilik, ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe, ırkçılığa destek vererek yolunu şaşırmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ölümüdür.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi. Ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulullah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım. Peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey babacım, babacım şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar süzüldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise "Bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor." dedi ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı.

0: vardı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla. Cahiliye döneminde insanlık, hayatın her alanında zalimce uygulamalara şahit oluyordu. Cahiliye karanlığını en çarpıcı şekilde resmeden olaysa, bir babanın kızını diri diri toprağa gömmesiydi. İnanç olarak putperestliğin hakim olduğu İslam öncesi devirde insan, yalnız Rabbine karşı değil, tüm aleme ve mahlukata karşı zalimce bir tutum içerisindeydi. Cahiliye döneminde kişinin kız çocuk sahibi oluşu onun için bir utanç vesilesiydi. Zira kadın toplumda uğursuzluk sebebi olarak görülür, kişi kız çocuk sahibi olduğunda öfkelenir, yüzü kapkara kesilirdi. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar şeklinde Kur'an'da anlatılan bu kötü psikoloji içerisindeki cahiliye insanlarından bazıları çareyi kızını toprağa gömmekte bulurdu. Bazıları ise çocuklarını fakirlik korkusuyla öldürürlerdi. Zeyd bin Amr bin Nüfeil gibi haniflerden olup kız çocuğunu ölümden kurtarmak için babasına masrafını ödeyip yanında yetiştirenler de vardı. İslam'la birlikte bu çirkin adet yasaklanmış ve diri diri gömülen kız çocuğunun hangi sebepten öldürüldüğünün kıyamet günü sorulacağı bildirilmiştir. Cahiliye zihniyeti, inanç, ibadet, ahlak, sosyal yaşantı gibi hayatın farklı alanlarına çeşitli tutum ve davranışlar halinde yansımaktaydı. İnanç yönünden şirk ve kitap, peygamber tanımazlık olarak görülen bu zihniyet, sosyal hayatta zorbalık, zulüm ve şiddeti fazilet sayıyordu. Hukukta adaletsizlik, eğitim ve öğretimde cehalet, siyasette ise kabile asabiyeti esastı. Buna karşılık yerleşik hayat yaşayan şehirlilerde yönetimin elitlerin elinde olduğu düzenli bir teşkilatlanma biçimi vardı. Ve hakimiyetin dayandığı esaslar açısından gücün ve asabiyetin hükümranlığı söz konusuydu. İktisadi açıdansa olgun olmayan bu barbar zihniyet, zorbalık, yağma ve talana dayanan bir cömertlik ve kahramanlığı erdem kabul ediyordu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta kabile asabiyeti yerine İslam kardeşliğini yerleştirmeye çalışmıştır. Nitekim bir seferinde Ensar ve Muhacir arasında bir tartışma yaşanmış ve taraflar "Yetişin ey Ensar ve Muhacirler yetişin!" şeklinde bağırmaya başlamışlardı. Bu sözleri duyan Hazreti Peygamber, "Bu cahiliye çağrıları da nedir?" şeklinde söz konusu ırkçı hareketlere tepki göstermişti. Ayrıca Resulullah, "Kim kabilecilik, ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe, ırkçılığa destek vererek yolunu şaşırmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümüdür." buyurmuştu. Habeşli siyah bir köle olan Bilal-i Habeşi ve Ebu Zer arasında geçen bir tartışmada, Ebu Zer'in Bilal'i zenci olan annesinden dolayı ayıplaması üzerine, Allah Resulü onu şöyle uyarmıştı. "Ey Ebu Zer, onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin."
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağar. Fatır Suresi 27 ila 33. ayetler.
1: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an doğru yolu gösterir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Muhammed Suresi 12 ila 19.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlanma vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir. Ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Love Radyo'yu

0: YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradio. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
0: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin ve yerin tasarrufunun Allah'a ait olduğunu şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Fetih Suresi 14. Ayet.
3: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: Yasin Suresi 83. Ayet.
4: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
0: Nur Suresi 42. Ayet.
2: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: Câsiye Suresi 27. Ayet.
5: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Gâşiye Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Azim olan Allah doğrusu...
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça amin ya Rabbi. Huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin. Ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve erhamil fukara vel mesakin. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ve şükür ederiz. Büyük elçi, son peygamber, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed Mustafa Efendimiz'e salatü selam getiririz. Allah'ım, sana açmış olduğumuz bu ellerimizi hüsran içerisinde boş çevirme ya Rabbi. Bir kutsi hadiste Resulullah şöyle buyurdu, Allah'ın diliyle, Allah'ın emriyle şöyle buyurdu: Allah hayidir, Allah utangaçtır. Allah o kadar utangaçtır ki kendisine uzanan eli sıfır halde boş göndermekten haya eder. Sen o kadar büyüksün ki ya Rabbi, kulundan haya ediyorsun. Kulunu cehenneme atmayı istemiyorsun.

0: cennetin kapılarını sonuna kadar açıyorsun. O cennete bizleri layık eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden, kulağımızdan, gözümüzden başkalarına zarar vermemize müsaade etme ya Rabbi. Kötü insanların, iki ayaklı şeytanların da elinden, kulağından, dilinden, gözünden, kalbinden zarar görmemize müsaade etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün bu dualarımızı Ravza-i Mutahhara'da, yani Peygamberimizin Medine'sinde, Yeşil Kubbesi'nin orada, Kabe'nin orada, Zemzem Kuyusu'nun orada, Makam-ı İbrahim'in orada, Hicri İsmail'in orada, velhasıl kelam o Kabe'de bulunan mukaddes emanetlerin yanında yapılmış olan ve kabul edilen dualardan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi, dertlere deva ver ya Rabbi, borçlulara eda ver ya Rabbi, borçlulara eda ver ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Mümtehine Suresi 6 ila 13. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kâfirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara kocalarına harcadıklarını, mehirleri geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kâfir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kâfirlere kaçar. Böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar inkarcıların kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ramazan Pakdil. İsra Suresi 9 ila 15. Ayetler.

0: حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin

0: müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Kendini tehlikeye atmak. Tabi'in neslinden Ebu İmran Eslem anlatıyor. İstanbul seferine gitmek üzere Medine'den yola çıktık. Komutanımız Halid İbni Velid'in oğlu Abdurrahman'dı. Nihayet savaş başladı. Bizanslılar sırtlarını İstanbul surlarına dayamışlardı. Derken bizden bir yiğit tek başına hücum edip düşman saflarına daldı. Bunu gören Müslümanlar, "Yapma, yapma, fessübhanallah. Yahu adam kendini kendi eliyle tehlikeye atıyor," diye bağırmaya başladı. O zaman Ebu Eyyub el-Ensari ayağa kalktı ve şunları söyledi. "Ey insanlar, siz ayeti böyle yorumluyorsunuz. Bu ayet biz Ensar hakkında nazil oldu. Allah Teala peygamberine yardım edip de İslam uğruna savaşanlar çoğalınca Hazreti Peygamber'e duyurmadan kendi kendimize konuşmaya başladık. Mallarımız sahipsiz kalıp helak oldu. Artık İslamiyet güçlendiğine ve uğrunda savaşanlar çoğaldığına göre malımızın başına geçip onunla uğraşabiliriz," dedik. O zaman Allah Teala bizim yanlış düşündüğümüzü gösteren şu ayeti indirdi. "Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Harcamaktan ve Allah yolunda savaşmaktan kaçınarak kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın." Biz o zaman şu gerçeği öğrendik. Kendimizi kendi elimizle tehlikeye atmak demek, cihadı bırakmak, işimizin başına geçip onunla uğraşmak demekmiş. Bu olayı anlatan Ebu İmran sözünü şöyle tamamladı. "Ebu Eyyub el-Ensari Allah yolunda durmadan savaşıyordu. Sonunda şehit düştü ve İstanbul'a

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Âl-i İmrân Suresi 16-19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Bakara Suresi 103 ila 112. Ayetler.

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Nisa suresi 38 ila 42. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 84.
3: Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
1: Yusuf suresi 18.
4: Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır.
1: Yusuf suresi 84 ila 86. ayetler arası.
5: Onlardan yüz çevirdi ve vah Yusuf'a vah dedi. Ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şuara Suresi 176 ila 191. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki, Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uyu. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını sanıyorlar. Ne kötü hüküm veriyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan ona bir pay ayırdılar ve akıllarınca şu Allah için, şu da bizim ortaklarımız, putlarımız için dediler. Ortakları için olan Allah'ınkine eklenmiyor. Allah için olansa ortaklarınkine ekleniyor. Ne kötü hükmediyorlar. Yine bunun gibi Allah'a ortak koşanların çoğuna koştukları ortaklar çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Bir de asılsız iddialarda bulunarak dediler ki, bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtları, binilmesi ve yük yüklemesi haram edilmiş hayvanlardır. Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır. Bir de dediler ki, şu hayvanların karınlarındaki yavrular canlı olursa sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır. Eğer ölü olursa o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 90.

0: 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli, seslendiren Rüzgar Aksoy.
2: El Hafiz, koruyan, muhafaza eden. Allah hem yaratan hem muhafaza edendir. Alem kendi başına varlığını sürdüremez.

Bir Müslüman bir hadisle karşılaştığında "Hafazan Allah, Allah bizi muhafaza etsin" diyerek Allah'a sığınır. Günlük hayatta en çok duyulabilecek dua cümlelerinden birisi budur. Hafazan Allah. Bu isim günlük kullanımıyla bir hadiseden, insanın sakınılması ve korunması anlamıyla şefkat içeren bir isme atıf yapar. Gerçekte ise iş daha derindir. Allah sadece insana değil, alemin varlığı başta olmak üzere alem içindeki her bir işi ve hadiseyi muhafaza edendir. Allah koruduğu için alem yokluktan varlığa çıktı ve varlık üzere kaldı. Acaba Allah'ın yaratıp bıraktığı alem kendi başına mı varlığını sürdürür? Başka bir ifadeyle, yaratma bir kerelik bir şey midir? İçinde Müslüman filozofların da olduğu bazı düşünürler böyle düşünmüştür. Onlar için alemin var edilmesi bir maddenin harekete geçirilmesinden ibarettir. Bir kere harekete geçtikten sonra alem kendi varlığını sürdürür. Allah'ın hareket etmesi aynı zamanda alem içinde bir nizam koyması demektir. Böyle düşünen kimseler alemin bu iç işleyişine büyük önem vermiş, buradan alemin müstakilliği sonucunu çıkarmış, insanın özgürlüğünü ise alemin Allah'ın iradesinden bağımsız kalmasına bağlamışlardır. Alem kendi iç nizamına sahipse ve ilahi kudret bu nizamla sınırlanmışsa, o zaman insan da bu alem içinde bilgi üretir, alemi tanır, mücadele vererek bu nizam içinde yetkin bir insan haline gelir. Müslümanların bir kısmı bunu reddetmiştir ve hiç kuşkusuz büyük çoğunluk bunlardır. Çünkü alemde böyle bir nizam kabul ettiğimizde, o zaman Allah'ın sınırsız kudretini sınırlamış oluruz. Ehl-i Sünnet başta olmak üzere pek çok Müslüman ekol bunu böyle düşünmüştür. El-Hafiz ismi bu çerçevede anlam kazanabilecek bir isimdir. Bu anlamıyla El-Hafiz sadece yaratma hususunda değil, koruma hususunda da alemi Allah'a bağlar. El-Hafiz geniş anlamlı bir isimdir ve her türlü muhafazayı içerir. Bir insanın nimet üzere kalmasını bu isim temin ederken, hidayete mazhar olmasını, marifet sahibi olmasını sağlayan da bu isim olur. Bu itibarla El-Hafiz, kulu için tevfiki muhafaza eden, teyidiyle nimetlerini üzerine yayan demektir. Bu meselenin bir yönüdür. Ancak işin varlık kısmı daha önemlidir. El-Hafiz, madum, yani yok olanı o hal üzere, var olanı kendi hali üzere muhafaza eder. Bu anlamıyla El-Hafiz, Er-Rakib, El-Basir, Es-Semi gibi isimlerle müteradiftir. Allah alemi gözetir ve muhafaza eder. Bu itibarla muhafaza, alemdeki varlıklara da sirayet eder. Bu durumda Allah alemi içindekilerle muhafaza eder ve alemi kendisiyle korur. Kainattaki her varlık Allah'ın hadlerini muhafaza eder. Çünkü her şeyin varlıkta bir haddi ve sınırı vardır. Her şeyin bulunduğu yer o varlığın haddidir ki bu had o şeyin kendisinde bulunmasıyla korunmuş olur.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Buruç Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaradan da sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yusuf Suresi 43 ila 49. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın dedi. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana varınca Yusuf, ey doğru sözlü,

0: rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler dedi. Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım. Yakında bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki O bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kızla müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şahitlikle ilgili hükümleri şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 8. Ayet.
5: Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
3: Maide Suresi 106.

0: Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Muhammed Suresi 12-19.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman

0: alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini arttırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
4: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
3: Ali İmran suresi 38. ayet.
5: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Fecr suresi 15 ila 30. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, siz ikram bekliyorsunuz. Fakat kendiniz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman, Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefs! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir, dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum," demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle.

Edirne 105, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Enes bin Malik şöyle demiştir. Bir defasında kısas talebi için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelindi de o suçluyu affetmelerini tavsiye etti. Vail bin Hucur anlatmaktadır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım. Boynundan kayışla bağlanmış bir katil getirildi. Resulullah maktulün velisini çağırdı ve ona şöyle dedi. Affeder misin? Adam hayır dedi. Resulullah diyet alır mısın dedi. Adam yine hayır dedi. Resulullah öldürecek misin dedi. Adam evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah onu götür buyurdu. Adam arkasını dönmüş giderken tekrar onu affeder misin dedi. Adam hayır dedi. Resulullah bu sefer diyet alır mısın diye sordu. Adam yine hayır dedi. Resulullah öldürecek misin dedi. Adam evet diye cevap verdi. Resulullah yine onu götür buyurdu. Aynı söyleşi dördüncü sefer yaşandığında Resulullah şöyle buyurdu. Dinle, sen onu affedersen o katil hem kendi günahını hem de maktulün günahını yüklenir. Bunu duyan adam katili affetti.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam, kısası gerektiren olaylarda mağdura veya ailesine üç alternatif sunmaktadır. İlki, mağdur veya ailesi af veya diyet yolunu tercih etmediği takdirde uygulanan ve adaleti tesis eden kısas uygulamasıdır. Buna göre öldüren öldürülür, diş kıranın dişi kırılır, yaralayan yaralanır. Burada suç ve ceza dengesi gözetilir ve meşru ölçüler aşılmaz. Enes bin Malik'in anlattığına göre halası Rübeyye bir cariyenin ön dişlerini kırmıştı. Af ve diyet talepleri olumlu karşılık bulmadı. Cariyenin yakınları kısasta direttiler ve onun da dişlerinin kırılmasını istediler. Mesele Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme intikal edince bile kısas taleplerinden vazgeçmediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'ın kitabına göre kısas gerekir diyerek kısas uygulamasına hüküm verdi. Ancak Enes'in amcası ve Rübeyye'nin kardeşi olan Enes bin Nadr'ın kısasın uygulanmaması yönündeki ısrarcı tavırları üzerine cariyenin yakınları davalarından vazgeçerek sonunda diyete razı oldular. Görüldüğü üzere İslam'da mağdur olan bir cariye bile olsa hakkını sonuna kadar isteyebilmekte ve kısas talebinde bulunabilmektedir. Ahlaki ve uhrevi sorumluluğunun yanında dünyevi ceza olmak üzere bu tür kasıtlı suçların karşılığının kısas olduğu ifade edilmekle birlikte en faziletli yolsa suçluyu karşılıksız affetmek, ona ihsanla muamele etmek, kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Yüce Allah da ahirette günahlara kefaret olacağı prensibinden hareketle karşılıksız affı tavsiye etmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir defasında kısas talebi için gelindiğinde o da suçluyu affetmelerini tavsiye etmiştir. Mekke'de bir peygamberin ortaya çıktığını duyunca makamını bırakıp gelen Yemen'in reislerinden Vail bin Hucur'un anlattığına göre Resulullah'a boynundan kayışla bağlanmış bir katil getirilmişti. Resulullah maktulün velisini çağırarak önce onu affetmesini teklif etmiş ancak o buna razı olmayınca diyet almasını önermişti. Öldürülen kişinin velisi ısrarla kısas istemiş, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu götürüp öldürmesine hükmetmişti. Adam arkasını dönmüş giderken aynı şekilde affetmesi ya da diyet alması hususunda onu ikna etmeye çalışan Peygamberimiz yine olumsuz cevapla karşılaşmış ve aynı söyleşi 4 defa tekrarlanmıştı. Sonunda Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Dinle, sen onu affedersen o katil hem kendi günahını hem de maktulün günahını yüklenir. Bunun üzerine adam katili affetti.
1: Hadislerle öğrenmek için Vavra.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak. Âl-i İmrân Suresi 14 ila 17. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salmaatlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: Bu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilminden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Kasas Suresi 84 ila 88.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Câsiye Suresi 16 ve 17. ayetler.
3: Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
2: Ahkaf Suresi 10. Ayet.
4: De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: tutun onu cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım, hani sen güçlüydün, şerefliydin? İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevdiğim

sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. Allah'ım, Allah'ım, kötü komşudan sana sığınırım, sana.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Tevbe Suresi 7 ila 16. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Eğer onlar size üstün gelselerdi, ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir. Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. Yeminleri bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminlerseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizde azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa Allah içinizden, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

0: Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. İnkar, dünyada sıkıntı, ahiret.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak dirilttin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, İşte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Haktan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. İman, insana verilen en büyük müjde, en değerli nimettir. Allah Teala mümini küfrün karanlıklarından imanın aydınlığına çıkarmıştır. Ona imanı sevdirmiş, kalbini imanla süslemiş ve şenlendirmiş. Küfrü ve isyanı da ona çirkin göstermiştir. Yine rahmeti, hidayeti, yardımı ve melekleriyle onu desteklemiştir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e inananlar dinden dönmekten ve küfre sapmaktan sakındırılmıştır. Yine Resulullah'ın ashabı ayetlerin inkar edildiği ve hafife alındığı ortamlarda bulunmamaları, aksi takdirde inançsızlara benzeyecekleri konusunda uyarılmışlardır. Onlara, Müslümanlarla savaşanların safında yer alan yakınlarına ve akrabalarına karşı da mesafeli olmaları emredilmiştir. Allah Resulü'nün çevresinde Müslüman kılığında inkarcılar vardı. Bunlar, Kur'an'ın ifadesiyle imana karşılık küfrü satın alan münafık kimselerdir ki, dinden çıkmalarıyla Yüce Allah'a değil, aksine ilahi azaba uğrayacakları için sadece kendilerine zarar vermişlerdir. Küfre düşen insanların durumları ve ruh halleri, Kur'an'da daha başka misallerle de anlatılmıştır. Şu ayet bunun güzel örneklerinden biridir. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Ayette imana eren kişi, ölümden sonra dirilen ve aydınlıkta yürüyene, inkarcıysa zifiri karanlıklara gömülen kimseye benzetilmektedir. Başka bir ifadeyle inkarcı insan ölü gibidir. Hayat bulabilmesi ancak iman etmesine bağlıdır. Yine Kur'an'da küfür karanlıklarla, imansa nurla özdeşleştirilir. Dolayısıyla karanlıklardan kurtulup aydınlığa erişmek ancak imanla mümkündür. Şu ayette de inkar edenlerin yaşadığı durum, yüksek bir yere tırmanan kimsenin hissettiği nefes darlığına benzetilir. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Allah Teala'ya inanan, hicret edip inandığı yolda cihad eden müminler, onun merhametini ve ebedi hayatta cennetine girmeyi ümit ediyorlardı. Allah'ın varlığına ve birliğine götüren delilleri, kıyameti ve hesabı inkar eden müşriklerse, Yüce Allah'ın ahiretteki rahmetinden ümitlerini kesmişlerdi. Taha suresinde Kur'an'dan yüz çeviren inkarcıların zor bir yaşantı sürecekleri anlatılır. Dünyaya olan hırsları ve sürekli daha fazlasını

istemeleri sebebiyle onların yaşantıları sıkıntılı ve ruh halleri dağınıktır. Müminlerse Hudeybiye sürecini anlatan ayetlerde de görüldüğü gibi Allah'a dayandıkları ve onun rahmetini ümit ettikleri için kalpleri huzur ve sükun içerisindedirler. İnkarcılar yaptıkları iyilikleri Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmazlar. Burada dünyevi beklentiler belirleyicidir. Onlar bu iyiliklerinin karşılığını dünyadayken aldıkları için ahirette hiçbir karşılık göremezler. Bu durum ayette çarpıcı bir benzetme ile şöyle anlatılır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıkları hiçbir şeye yaramaz. İşte bu sonucu gerektiren davranış derin bir sapkınlıktır. Yine Allah Resulüne hitaben inkarcıların amellerinin durumu şöyle ifade edilir. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar, iyi yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz, kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle, işte onların cezası cehennemdir. Müminler, Yüce Allah'ın desteğini, iyiliğini ve hoşnutluğunu kazanırlarken, kafirlerin bundan payı olmayacaktır. Zira Allah, iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz O, inkarcıları sevmez. Cenab-ı Hak, küfre razı olmadığından, inkar eden ve bu şekilde ölenler, Allah'ın ve meleklerin lanetine uğrayacaklardır. Onlar, ahirette kendilerini kurtarmak için her şeylerini feda etmiş olsalar bile asla bağışlanmayacak, dahası ağır bir şekilde azarlanacaklardır. Akıbetleri çok kötü olacak. Korkunç cehennem azabıyla cezalandırılacaklar ve orada unutulacaklardır. Cehennemden çıkmak için yalvaracaklar, ancak bu hiçbir fayda sağlamayacaktır. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız dediklerinde, Allah onlara şöyle cevap verecektir. Yıkılın karşımdan. Artık bana bir şey söylemeyin. Bir başka ayette de inkarcıların ahiretteki durumu şöyle anlatılır. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte, inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Buna göre inkarcılar tekrar dünyaya dönmek ve iman edip salih ameller işlemek isteyecekler. Ancak bu talepleri kabul edilmeyecektir. Nihayet azaptan hiçbir kurtuluş çaresi olmadığını anladıklarında toprak olup gitmiş olmayı isteyeceklerdir. Ayette bu acı tablo da şöyle tasvir edilir. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Bütün varlıklar kendilerini var eden Allah Teala'ya teslim olmuş ve onun koyduğu kanunlara göre hareket etmektedirler. İnsan için doğru ve gerçekçi olan da Yaradan'ı tanıyıp ona itaat etmesidir. Onun gönderdiği dini reddetmek, aslında yaratılışla ve bütün evrende geçerli olan kanunla çatışmak demektir. Aynı zamanda inkar, insanı dünyada karanlıklara sürükler. Görünürde lüks ve zenginlik içinde yaşasa da, inkarcı kimse manen çıkmazlar içine düşer. Ahiretin varlığını kabul etmediğinden, dünyaya aşırı bağlanır. Lakin gün be gün dünyanın elinden uçup gittiğini görmek onu sonsuz bir ızdıraba sürükler.
İnkarcının karşılaşacağı esas zorluk ve sıkıntılarsa ahirettedir. O hem cennetten ve Allah'ın rızasından mahrum kalır, hem de azabın en korkuncu olan cehennemle cezalandırılır. İnkar, dünya ve ahirette zarar ve hüsrana sebep olduğundan, inkarcılar bu tutumlarından vazgeçmeye çağrılır. Müminler de bu tehlikeye karşı sürekli uyarılırlar. İki dünya mutluluğu sadece imanla mümkündür. Bu yüzden Kur'an, bize küfrün mahiyetinden ziyade, onun insanın iç dünyasında ve sosyal hayatta yaptığı tahribatı, ahirette yol açacağı dayanılmaz azabı anlatır. Onun amacı teori ortaya koymak değil, gerçeği gözler önüne sermektir. Kısaca yüce Allah'tan uzak bir dünya hayatı, imansız bir kalp, kâfirlikle yoğrulmuş tutum ve davranışlar insanın fıtratına aykırıdır.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Aktaş. Sebe Suresi 31 ila 36. ayetler

0: im.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da, ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen. Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri, biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: değil.
1: Tabii.
0: Dünyaya düşman. Bu düşmanlığı başka yerde de gösteriyorlar. Tabii, tabii, tabii. Ya da bugün onları yöneten başbakan diyor ki, sizin o telefonlarınız var ya, bir parçası bizim, evet, diyor. Rahatlıkla bu tehdidi yapabiliyor.
1: Evet.
0: Ya da işte yediğiniz içtiğiniz şeylerde bizim, evet, payımız var diyor. Ya da ilaç firmaları, evet, üzerinden. Evet. Ya da hatta pandemiye kadar gidebilecek, evet, şeyleri konuşmak mümkün. Evet. Dünyayı değiştirebilecek şeyleri, hı-hı, adeta ellerinde tuttuklarını söylüyorlar. Şuna... Şimdi buradan şeye geçmek istiyorum ben. Meşhur bir şey var. İbrani Üniversitesi, hı-hı, var. İslami Çalışmalar Bölümü,
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet.
0: Bakıyorsunuz bu bölümden çıkanlar, bu bölümden eğitim alanlar hem onların savaş alanlarında, hı-hı, hem de dünyanın farklı yerlerinde karşımıza çıkıyor. Evet. Hatta Türkiye'de bile karşımıza çıkıyorlar.
1: Evet.
0: Bunlar böyle bir çalışma yaparlar iken, hı-hı, dünya ne yapıyor? Müslümanlar ne yapıyor? Ya da hakikaten düşmana birebir muhatap olanlar gerçekten bir, evet, şey yapabiliyorlar mı? Bir dil oluşturabiliyor, evet, muyuz? Yoksa hep aynı cümlelerle işte Chomsky böyle dedi, Edward Said, hı-hı, böyle dedi, hep oraya mı saklanacağız?
1: Evet, evet. Hocam o İbrani Üniversitesi'ndeki İslam Araştırmaları Bölümü'nün çok yakın bir dostum Zeynep Karataş doktora konusu olarak çalışıyor şu anda. İnşallah yakında tamamlayacak. Ya kesinlikle. Şöyle bir şey var aslında kıymetli hocam. Bizim o Siyonizm dediğimiz şeyin sahip olduğu tek güç tırnak içinde sadece çok çalışmaktan geliyor. Ve şöyle çalışmak, ama ileriye dönük çalışmaktan ve ileriye dönük insan yetiştirmekten aslında geliyor. Mesela bu İbrani Üniversitesi, bu örnek verdiğinizde buna güzel bir örnek aslında. Ancak bunu 200-250-300 senedir yapıyorlar yani. Bugün bu İbrani Üniversitesi'ndeki İslam Araştırmaları Merkezi gibi pek çok kurum.
0: Bu 10 yıllık, 20 yıllık bir olay
1: tabii,
0: değil yani.
1: Tabii, yani bunu muhtemelen mesela 100 sene önce düşünüyor, bugün tatbik ediyor. Mesela üniversite daha İsrail Devleti kurulmadan 50 sene öncesinde üniversitenin temelleri atılmıştı zaten İbrahim Üniversitesi'nin. Orada bir kütüphane kurulmuştu. Pek çok şey çoktan düşünülmüştü, yapılmıştı, uygulamaya konulmuştu. Bizim onun karşısında ne yapmamız gerekiyor? Biz düşmanımızı tanımıyoruz diye az önce de bahsettik, evet, ya kıymetli hocam. Bizim en büyük eksiğimiz aslında oydu bu zamana kadar. Biz çok verdiğim bir örnek bu, ama en basit bir spor müsabakasında bile hiçbir teknik direktör ilk önce rakip takımı iyi tanımak ister, yani bir taktik teknik belirleyebilmek için. Bizim artık ülkemizde ama Siyonizm çalışmalarının çok daha fazla artması gerekiyor. Biz tanımadığımız oranda gücünü büyütüyoruz, mitleştiriyoruz aslında hocam gözümüzde Siyonizmi, ama aslında hiç fazla gözümüzde çok fazla büyütebileceğimiz bir şey yok. Zaafları, güçlü tarafları, eksik tarafları çok belli aslında. Tamamen bu yönde çalışırsak inşallah çok daha bu Siyonizm belasını da def edildiğini göreceğimizi düşünüyorum. Naciel dedik ya kıymetli hocam, Naciel'in oğlu çok yakın bir dostumuz Halit El Ali. Bana şunu söylemişti bir gün Halit Ali. Babam dedi, şehit edilmeden önce tek bir şey söyledi dedi. Filistin'in bir gün özgür olacağına mutlaka inandığını söylemişti dedi. Ve oğluna da bunu vasiyet etmiş. Belki ben görmem ama sen göreceksin, ya da senin çocukların bunu illaki görecek demiş. Naciel'i trajik de bir hayat sürüyor ama, evet, hiçbir zaman umudunu da kaybetmemiş yani hocam.
0: Peren Hanım, katkılarınızdan dolayı
1: ben
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Biz belki Gazze'de Siyonist'in silahına karşı, hı-hı, duramıyoruz ama bir şekilde bir dil geliştirerek bu savaşta ya da bu katliamda,
1: tabii,
0: taraf olduğumuzu göstermiş,
1: tabii,
0: oluyoruz.
1: Tabii, tabii.
0: Dünyanın vicdanlı sesinin kesilemeyeceğini düşünüyorum.
1: Tabii, tabii.
0: Gazze ile ilgili programımız burada sona eriyor. Fakat Gazze bitmiyor, direniş bitmiyor, Siyonistler de bitmiyor. Siyonistin oyunları da bitmiyor. Önemli olan şu, anlamlı bir hayat yaşamak ve Allah'a anlamlı bir hikaye sunabilmek. Onu sunabilmek için de direnenlerin yanında olmak gerektiğine inanıyoruz. İyi günler diliyorum efendim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okumalarından habersizdik demeyesiniz. Yahut eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Ey Muhammed! Onlar iman etmek için ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye o günkü imanı fayda vermez. De ki, siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt, bir uyarı gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: "Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?" Peygamber onlara dedi ki: "Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." Onlar, "Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin mucizelerle gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin," dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de, şimdi bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 76-82. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Ali İmran Suresi 156 ila 163. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında "Onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi" diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir. Onlar, insanlar, Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ün

0: Konya 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Ahmet Şentürk'le

Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar. Fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyaz-ı Salihin derslerimize devam ediyoruz. Müminlerin, Müslümanların arasındaki hukuku konuşuyoruz. İmam Nevevi merhum konuyla ilgili birçok hadis-i şerifi zikrediyor bu babın altında. Gerçekten konuya odaklandığımız zaman her bir hadis-i şerifin özenle seçildiğini fark ediyoruz. Şimdiye kadar okuduğumuz hadis-i şeriflerde bu bab özelinde İmam Nevevi merhum seçtiği hadis-i şeriflerin her birinde bize şunu gösterdi. Müminlerin birbiri arasındaki ilişki, irtibat merhamet üzere kurulu olmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman çocuklarla olan, torunlarıyla olan ilişkisinde bunu müşahede edebiliriz, görebiliriz. Cemaatiyle sahabi efendilerimizle olan irtibatında bunu görebiliriz. Kısacası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı baştan sona rahmetin, merhametin bir tezahürü, izharı olarak okunabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleri bir binanın duvarlarına benzetmişti. Ve bu dayanışmayı göstermek için de parmaklarını birbirine geçirerek kenetlemişti. Dolayısıyla her bir mümin, diğer bir mümin kardeşine bu şekilde yaslanmalı, destek vermeli. Bir bina gibi olduklarını unutmamalı. Yine bir başka hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirimizi sevmede, birbirimize merhamet ve şefkat göstermede, bir bedene benzetmişti biz müminleri, Müslümanları. Nasıl ki bedenimizde bir organ rahatsızlandığında diğer organlarda uykusuzluk ve yüksek ateşte o rahatsızlığa eşlik ediyorlarsa, o rahatsızlığı hissediyorlarsa bizler de mümin kardeşlerimizi sevmede, onlara merhamet ve şefkat göstermede, ihtiyaçlarını gidermede, sıkıntılarını gidermede, maddi ve manevi yanlarında olmada Efendimizin bu benzetmelerini dikkate alarak düşünmeli, o idrak ile, o hassasiyet ile, o dikkatle hayatı sürdürmeliyiz. Tabii şimdiye kadar okuduğumuz hadis-i şeriflerde Efendimiz bu benzetmelerin yanında bizzat hayatında da şahit olduğumuz ve sahabi efendilerimizin de bizlere aktardığı çok güzel örnekler var. Onlardan bir tanesi Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan Efendimiz'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torununu, hadis-i şerifte aktarılan ifade şöyle: kabbelen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, öpüyor. O sırada yanında bulunan bir kimse, benim 10 çocuğum var, onlardan hiçbirisini öpmüş değilim dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye hayretle bakıyor ve men la yerham la yurham buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yine buna benzer bir hadiseyi Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabi efendilerimizin çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce badiyede, çölde yaşayan Araplardan bazıları şaşkınlıklarını, hayretlerini gizlemiyorlar ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Efendimiz de evet cevabını verince, ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz diyorlar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı gerçekten çok önemli. Bizim de kalplerimizde, gönüllerimizde merhametin nasıl yer bulması gerektiğine dair önemli bir işaret olarak okunmalı. Allah Celle Celaluhu sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla merhamet güzeldir. Merhametin izharı ise çok çok güzeldir. Bir başka hadis-i şerifte yine Efendimiz, insanlara merhamet etmeyene Allah Celle Celaluhu da merhamet etmez buyuruyor. Tabii burada hadis-i şerifte hususen insanlar zikredilmiş. Sadece insanlar olarak düşünmemeli. Başka hadis-i şeriflere dikkate alarak bu hadis-i şerifin yorum alanını genişletelim ve diyelim ki aslında var olan ne varsa her birine merhamet nazarıyla bakabilmek kıymetlidir, değerlidir. Hadis-i şerifin beyanı da apaçıktır. مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسِ لَا يَرْحَمْهُ اللّٰهِ İnsanlara merhamet etmeyene Allah Celle Celaluhu da merhamet etmez. İnsanlara merhamet ne demektir? Onlara şefkatle muamele
etmektir. Amir memuruna, imam cemaatine, ebeveyn çocuklarına, öğretmen öğrencilerine şefkat ile, merhamet ile muamele etmelidir ki bunun neticesi de ne olacaktır? Allah Celle Celaluhu'nun rızası olacaktır. Allah Celle Celaluhu'nun hiç beklemediğimiz yerlerden bizlere nimetlerini, feyzini, bereketini ulaştırması olacaktır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhametinin bir izharı olarak görebileceğimiz hususlardan biri Nebevi merhum babın içinde zikrediyor. O da nedir? Namaz hususunda neye dikkat etmeliyiz, neye riayet etmeliyiz? Efendimiz buyuruyorlar ki biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde, cemaatin içinde zayıf olan, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken ise istediği kadar uzatsın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada Nebevi merhumun babı bir bütün olarak düşündüğümüz zaman şunu çok rahat ifade edebiliriz. Okuyacağımız hadis-i şeriflerde de onu inşallah göstermeye çalışacağım. Peygamberin ümmetiyle olan muamelesi rahmet üzere, merhamet üzere kurulu. İmamın cemaatiyle olan ilişkisi, irtibatı rahmet üzere kurulu, merhamet üzere kurulu. Allah Celle Celaluhu'nun kullarıyla olan irtibatı merhamet üzere kurulu, rahmet üzere kurulu. İşte onun örneklerinden bir tanesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin az önce zikretmiş olduğumuz imam üzerinden imamete geçen bir kimsenin dikkat etmesi, riayet etmesi gereken husus üzerinden örnek zikredildi. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olur endişesiyle terk ederdi buyuruyor. Yine bu nedir? Şefkatinin, merhametinin bir nişanesidir, alametidir. Evet, şimdi yine Hazreti Ayşe validemizden gelecek bir hadis-i şerif rivayeti bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte gelen ifade rahmeten lehum, ashabına rahmeti dolayısıyla merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Evet, peş peşe oruç, savmi visal, hasaisun nebi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has, özel durumlardan biri olarak zikrediliyor. Nasıl ki teheccüd namazı gibi. İşte burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabi efendilerimize hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı diyor Hazreti Ayşe validemiz. Bunun üzerine sahabi efendilerimiz buyuruyorlar ki ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun. Yani sahabi efendilerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakarak ondan gördüklerini iktida, ittiba, itaat niyetiyle hayatlarını yansıtmaya gayret ediyorlar. Burada sahabi efendilerimizin fazileti de ortaya çıkıyor. Onların dikkatleri, Efendimiz üzerindeki hassasiyetleri. Şimdi Efendimizin cevabı da yine rahmetin bir tezahürü. Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu hadis-i şerif özelinde şunu da ifade edelim. Peygamber Efendimiz ve peygamberler Allah Celle Celaluhu'nun seçtiği kullardır, Mustafa'dırlar. Dolayısıyla bizim bilemediğimiz şekilde maddi ve manevi rızıklar onlara ulaştırılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da onu beyan ettiler ve dediler ki Rabbim beni yedirir ve içirir. Dolayısıyla siz benim bu halimi dikkate alarak savmi visal yani

peş peşe iftar etmeden oruç tutmayınız dedi sahabi efendilerimize. Şimdi bakın örnekler çok güzel. Önce namazla başladık. Namaz kıldırırken neye riayet etmemiz gerektiğine dair bir örnek zikredildi. Yine Efendimiz imamete geçen bir kimsenin cemaatine olan rahmetinin nişanesi olarak namazı kısaltmasını tavsiye etti. Ama tek başına kılarken ise dilediği kadar uzatsın dedi. Şimdi gelen örnekte de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçla ilgili bir dikkati bizlere sundu. Şimdi yine Efendimizin o merhametinin, rahmetinin ve hatta fakahatinin, fetanetinin, kavrayışının güzel numunelerinden birini de bu hadis-i şerif vesilesiyle öğrenmiş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu da çok güzel. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında bize rahmeti, merhameti nasıl yorumlamamız gerektiğine dair de bir işareti, bir örneği olarak bu hadiseyi de okumalıyız. Tabii burada örnek namaz üzerinden geliyor. Hayatın bütün alanları üzerinde bunu düşünebiliriz. Namazı zirve ibadet olarak düşünecek olursak, eğer namazda mesele böyleyse, diğer hususlarda bu şefkat ve merhametin merkeze taşınması meselesini bizler de örnekler üzerinden düşünmeliyiz. Ve hasreten amir konumunda, yönetici konumunda olan bir kimse, ebeveyn konumunda olan bir kimse, anne baba olan kimseler, öğretmenler, yani idarecilerin hepsi merhameti, şefkati merkeze alarak bir yönetme, ondan sonra idare etme biçimi ortaya koymalılardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretmiştir. Tabi burada merhametin altını çizelim. Şimdi çok zikrettik bu programda. Belki birkaç program daha merhameti, şefkati düşüneceğiz. Bazen de şöyle oluyor. Türkçemizde merhamet sadece böyle bir acıma gibi anlaşılıyor. Öyle değerlendirmemek gerekir. Merhametin bir yönü evet acımaktır, hüzünlenmektir. Ama merhameti burada gördüğümüz bütün hadis-i şeriflerle birlikte değerlendirecek olursak, Efendimizin hayatına baktığımız zaman merhamet nedir diye soracak olursak, özünde merhamet bir şey yapmaktır ve o yaptığımız şeyin doğru olmasıdır. Sadece acımak değildir, yani o acıyı gidermektir. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada çocuğun ağladığını duydu ve o sırada hem çocuğun sıkıntısını hem de onunla birlikte sıkıntıya giren annenin sıkıntısını giderdi. Yani dolayısıyla buradaki merhameti iyi çözümlemek gerekir. Dolayısıyla mesela ebeveynin bazen çocuklarını tedip, edeplendirmek için vermiş oldukları bir sınırlandırma da, bir ceza da merhametin bir nişanesi olabilir. Bir doktorun bir reçete yazması, hastalığı iyileştirmek için acı bir ilacı bize tedavi olarak sunması da merhametin bir nişanesi olabilir. Bunların hepsini de merhamet kapsamında değerlendirmek gerekir. Biz Efendimizin hayatına baktığımız zaman bir bütün olarak şunu görüyoruz. Merhamet merkezde. Yani yapılması gereken şey yapılıyor ve bu kulluğu zedelemiyor. Mesela Efendimiz burada uzun kılmak niyetiyle namaza dururum diyor. Ama sonrasında bir hadise ortaya çıktı ve o hadiseyi çözecek şekilde hareket etti. Şimdi bu çok kıymetli, değerli. Normalde dilediği kadar uzatabilir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazını düşünecek olursak, o namazdaki lezzetini, zevkini düşünecek olursak bizlerden kat be kat fazladır. Yani hususi bir irtibatın olduğu, özel bir irtibatın olduğu andır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarıyla bir miraçtır, bir irtibat biçimidir. Efendimiz buna rağmen namazını bir nevi hızlandırıyor. O çocuğun sıkıntısını gidermek istiyor. Annenin veya babanın sıkıntısını gidermek istiyor. İşte bunların hepsi merhametin bir nişanesi, bir işareti olarak değerlendirilmeli, okunmalı. Şimdi bu bapta beni en çok şaşırtan hadis-i şeriflerden ve biraz da düşünmeme vesile olan hadis-i şeriflerden biri. Neden bu babın altında bu hadis-i şerif yer alıyor diye sormadım değil. Ancak sizlerle de hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Hem sizin de tefekkürünüze vesile olur, düşünmenize vesile olur. Ama gerçekten İmam Nevevi merhumun seçtiği her bir hadis-i şerifi dikkatle seçtiğine dair de her geçen gün okumalarım esnasında Riyad-ı Salihin'de kanaat

0: Hayatım daha yakini bir seviyeye ulaşıyor diyebilirim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Sabah namazını kılan kimse, men salla salate subhi fehuve fi zimmetillahi teala. Allah Celle Celaluhu'nun himayesi altındadır. Şimdi çok güzel. Sabah namazını kılan bir kimse Allah Celle Celaluhu'nun himayesi altındadır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin devamı çok güzel. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah Celle Celaluhu onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Allah Celle Celaluhu'nun himayesi olan bir namaz var. Tabii bütün namazlar, bütün ibadetler bir himaye biçimi olarak değerlendirilebilir. Bu hadis-i şerif özelinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını ifade ettiler. Tabii günün ilk namazı, gündüzün başlangıcı. Dolayısıyla sabah namazını kılan bir kimse Allah Celle Celaluhu'nun himayesi altına giriyor. Burada tabii kritik kelime himaye, zimmet kelimesi. Eğer bir şeyi himaye ediyorsak, bir şey zimmetimize geçtiyse, onun olan muamelemiz merhamet üzere olmalı, rahmet üzere olmalı. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun kullarla olan irtibatı rahmet üzeredir, merhamet üzeredir. Bir kimse sabah namazıyla güne başlarsa o rahmeti, o merhameti celbedecek, kendisine çekecek bir amelle güne başlamış demektir. Tabi buradaki örnekleri dikkatle okuyacak olursak, babımızın başlığı müminlerin birbiriyle olan hukuku, irtibatı. Şimdi Nebevi merhum burada sahabi efendilerimize, peygamber efendimiz arasındaki hukuku zikretti. Aslında bir nevi bize şunu dedi: peygamber ümmetine böyle muamelede bulunuyor, aman dikkat, siz de dostlarınıza, müminlere bu şekilde muamelede bulunun. Himayeniz altında, zimmetiniz altında bulunanlara. Yani bir nevi peygamber ahlakının ne olduğunu gösterdi. Şimdi okuduğumuz hadis-i şerifte de Allah Celle Celaluhu zimmetine aldığı, himayesine aldığı bir kimseyle nasıl muamelede bulunur? Rahmet üzere, merhamet üzere muamelede bulunur. Dolayısıyla ilahi isimlerle, Esma-i Hüsna ile ahlaklanmak isteyen bir kimse de ne yapmalıdır? Merhamet üzere hayatını sürdürmelidir. Rahmet üzere hayatını sürdürmelidir. Onun için dikkatinizi çekerse Allah Celle Celaluhu Besmele'de bizlere kendisini ilk olarak Rahman ve Rahim isimleriyle, yani rahmet yönüyle tanıtır. Onun için rahmeti celbedecek ameller kıymetlidir, değerlidir. Sabah namazı da bu anlamda rahmeti celbetmeye, Allah Celle Celaluhu'nun zimmetine, himayesine girmeye vesiledir. Bunu bilerek ibadetlere yönelmek gerekir. Bunu bilerek, bunu dikkate alarak müminlerle aramızdaki hukuku tesis etmemiz gerekir. Tesis ederken de merhamet ve şefkat merkezde yer alması gerekir. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifi yine dikkatle dinleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize belki ömür boyu üzerinde durmamız gereken, riayet etmemiz gereken ilkeleri kısa, öz, veciz, net bir şekilde beyan edecek. Hadis-i şerifin giriş cümlesi dikkatimizi bir hususa çekecek. El-Müslimu ehul Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ayet-i kerimenin tefsiri olarak okuyabiliriz. İnnemel mu'minune ihve. Ayet-i kerimesinin tefsiri hadis-i şerifte beyan olundu. El-Müslimu ehul Müslim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kardeşlik hukuku neyi gerektirir ortaya koyacak, beyan edecek. La yazlimu ve la yuslimu. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Çok güzel. La yazlimu ve la yuslimu. Men kâne fî hâceti ehîhi kâne allâhu fî hâcetihî. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Çok güzel. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah Celle Celaluhu buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Her kim bir Müslümanın aybını örterse Allah Celle Celaluhu da kıyamet günü onun aybını örter diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, okuduğumuz hadis-i şerifte 3 tane hususun altı çizildi. Bir müminin, bir Müslümanın hacetini, ihtiyacını gidermek, bir Müslümanın sıkıntısını gidermek, bir Müslümanın aybını örtmek. Her bir amel ortaya Allah Celle Celaluhu'nun da bizlere olan bir lütfunu, ikramını beyan ediyor. O da nedir? Sen bir müminin ihtiyacını giderirsen, bir Müslümanın yardımında bulunursan, Allah Celle Celaluhu da senin hacetini, ihtiyacını giderir, senin yardımında olur. Bir Müslümanın sıkıntısını giderirsen, Allah Celle Celaluhu kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Sen de bir müminin aybını örtersen, Allah Celle Celaluhu kıyamet günde senin aybını örter diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlik hukukuyla ilgili ya da akranların birbiriyle olan irtibatı nasıl olmalıyla ilgili bir eser yazacak olsak herhalde bu hadis-i şerifi Serlevha hadis-i şerif olarak ele alabiliriz. Bundan sonra da yine zikredeceğimiz hadis-i şeriflerde Efendimiz birçok hususu beyan edecek. Ama içinde yaşadığımız çağda bir Müslüman diğer bir Müslümanla nasıl irtibat kurmalı, onunla olan ilişkileri ne üzere olmalı sorusunun çok veciz, güzel bir ifadesiyle karşı karşıyayız. Onun için bu hadis-i şerifi rehber edinmeye çalışalım. Amellerimizi bu hadis-i şerif ekseninde tekrardan gözden geçirelim. Gerçekten bir Müslüman olarak diğer Müslümanları ya da çok yakınımda bulunan Müslümanı bir kardeş olarak görebiliyor muyum? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği yani el muslimu ehul muslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir cümlesi, yani bunun aksi düşünülemez ifadesi gerçekten benim gönlümde, kalbimde yer etti mi? Yaşayan Müslümanlara karşı kalbim bu merhamet üzere kurulu mu? Eğer böyleyse ben buna tam anlamıyla iman ettiysem, yani el muslimu ehul muslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir cümlesi bende tam tahakkuk ettiyse, bunun anlamı kalbimde yerleştiyse, o zaman yapmam gereken şey şudur: kardeşime zulmedemem veya onu haksızlık edenin eline bırakamam, onu yalnız bırakamam. Yalnız bırakmamamın veya zulmetmememin alameti farikası nedir? Yani ne yaparsam ben onu yalnız bırakmamış olurum, ne yaparsam ona zulmetmemiş olurum. Efendimiz bunu da 3 başlıkta beyan etti. İhtiyacını gider, Allah da senin ihtiyacını gidersin. Sıkıntısını gider, Allah Celle Celaluhu da kıyamet günü senin bir sıkıntını gidersin. Aybını ört, Allah Celle Celaluhu da kıyamet günü senin ve onun aybını örtsün. İnşallah dinlediğimiz hadis-i şeriflerle amel edebilmeyi, bu hadis-i şerifleri gönlümüze, kalbimize yerleştirebilmeyi Allah Celle Celaluhu nasip eylesin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.
1: Ahmet Şentürk'le

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Tin Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki, biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, zekat ve sadaka kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe Suresi 60. Ayet.
5: Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Bakara Suresi 177. Ayet.
6: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yunus Suresi 50 ila 57. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir. Onlara azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz, şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, evet Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Bakara Suresi 128. ayet.
4: Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin.

0: çok merhametli olansın.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Nisa suresi 57 ila 59. ayetler ve Ahzab suresi 72 ila 73. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre, idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Yusuf Suresi 69 ila 79. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşi Bünyamin'i yanına, bağrına bastı ve gizlice "Haberin olsun, ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne yitirdiniz?" dediler. Onlar, "Hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim," dediler. Dediler ki, "Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Hırsız da değiliz." Onlar, "Eğer yalancıysanız hırsızlığın cezası nedir?" dediler. Onlar da, "Cezası, su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. "İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır." Dediler ki, "Eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı." Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, "Siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor," dedi. Onlar da Yusuf'a, "Ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz," dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 42. Bölüm. Peygamber zırhını kuşandı.

0: Kafirlerin ordusu Allah elçisinin üstüne doğru geliyordu. Bu ordunun başında Ebu Süfyan, kumandanlar arasında da Ebu Cehil'in oğlu İkrime, süvarilerin başındaysa Halid bin Velid vardı.
1: İntikam. Onlardan intikam istiyorum. Babamın akan kanının yerine onların da kanının akmasını istiyorum. Muhammed'in ölmesini istiyorum.
2: Hepimizin bir akrabasını Bedir'de öldürdüler İkrime. Zaman hesap sorma zamanıdır. Zaman intikam zamanıdır.
0: Bedir'de yakınlarını kaybedenler paralı askerlerle dolu büyük bir ordu Uhud Dağı'na doğru gidiyordu. Mekke'den büyük bir ordu geliyor.
3: Bedir'den sonra çabuk toparlandılar Mekkeliler.
4: Adım adım ölüme geldiklerini bir türlü görmüyorlar.
5: Bizi Bedir'den daha çetin bir savaş bekliyor.
6: İçlerinde bizden almak istedikleri intikam ateşi var. Daha güçlü saldıracaklar. Bizi ortadan kaldırmadan durmayacaklar.
3: Ya bizim öfkemiz? Onlar bizi evlerimizden kovdular. Mallarımıza el koydular. Kardeşlerimize işkence ettiler. Öldürdüler. Kadınlarımızı aşağıladılar.
7: Öfke zarardır. Öfkeyle yapılmamalı bir iş. Ya Ömer, onlarla biz farklıyız. Onlar kendi çıkarları için savaşıyor. Biz Allah yolunda savaş veririz.
8: Allah onun yolunda savaşanların yanındadır. O her şeye gücü yetendir buyurur Resulullah.
5: Ya Resulullah, ama bizim sayımızdan fazlalar. Ne önerirsiniz?
3: Korkar mısın ey Musab?
5: Haşa. Allah bizimledir. Onun yanımızda olduğunu bildiğim halde nasıl birinden korkabilirim? O her şeye gücü yetendir.
0: Ordunun büyüklüğü her ne kadar birbirlerine net olarak söylemeseler de Müslümanları korkutmuştu. Mekke ordusunun içinde Kureyşliler haricinde Mekke çevresindeki kabilelere mensup paralı askerler, İslam düşmanı Yahudi kabilelerinden askerler bulunuyordu. Hepsinin amacı Allah'ın Resulünü büyük bir bozguna uğratmaktı.
8: Allah'ın Resulü diyor ki, bir rüya gördüm. Birileri inek kesiyordu. Birinin başını kılıcımın tepesinde gördüm.
4: Bu rüyayı nasıl yorumlarsın ya Allah'ın Resulü?
8: Allah'ın Resulüne göre bu rüya Medine ile ilgili. Ölen inekler Medineli kardeşlerimizi simgeliyor. Birini kılıcımın tepesinde görmem de ailemden birinin öleceğini söylüyor. Onlar Medine'ye girmek, tüm Medine'yi yerle bir etmek istiyor. Biz de kararlı olalım.
9: Biz hazırız ya Allah'ın Resulü. Cesaretimizden bir an bile şüphen olmasın.
10: Ya Allah'ın Resulü, gidelim Bedir'de olduğu gibi onları karşılayalım.
11: Şehre girdiklerinde kadınlarımız bile onları çatılardan taşlar atarak kaçırır. Ya Allah'ın Resulü, beni dinle, Eyüp'ü dinle, kal burada. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Şehirde kalalım.
9: Bedir'de nasıl kazandıysak kazanacağız. Saldıralım onlara.
0: Hazreti Peygamber'in amcası Abbas olup bitenleri Medine'ye haber vermişti. Allah Resulü de derhal sahabileri topladı. Medine içinde kalıp müdafaa harbimi yoksa şehir dışına çıkarak taarruz harbimi yapmak lazım geldiği hususunda istişarede bulundu. Kendileri müdafaa harbi yapmak taraftarı idiler. Ancak Bedir gazasına katılamamış olan gençlerin ve Hazreti Hamza gibi yiğitlerin çoğunluğu teşkil eden reyleriyle şehir dışına çıkarak taarruz harbi yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Allah Resulü Hücre-i Saadet'ine girerek zırhını giyindi. Ancak bu arada Medine'de kalıp müdafaa harbi yapmaya taraftar olanlar diğerlerini ikna etmişlerdi.
12: Medine'den çıkmak istemediği halde siz Allah Resulüne ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir semadan iner. Siz bu işi ona bırakın. Onun emrettiğini yapın.
10: Ya Resulallah, biz sizin reyinize karşı gelmeyiz. Biz hata ettik. Siz arzu ettiğiniz gibi hareket ediniz dediler.
0: Allah Resulü'nün cevabı kesin oldu.
7: Bir peygamber zırhını giydikten sonra harbetmeden onu çıkarmaz. Ben size ne buyurursam onu yapmaya bakınız. Haydi Allah'ın ismiyle gidiniz. Eğer sabreder ve vazifenizle yaparsanız Allah Teala zaferi yine size ihsan buyuracaktır.
10: Yanılmasınlar sakın. Biz sağ oldukça peygamberin yanındayız. Allah birdir.
13: Allah ekber.
14: Anam babam sana Allah. Feda olsun.
7: Resulullah Medine'de ama sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakarak ikisi atlı, yüzü zırhlı, 1000 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Seniyye tepesine gelindiğinde münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün müttefiki olan 600 kişilik bir Yahudi birliği orduya katılmak istediyse de Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. Ensardan bazıları müttefikleri diğer Yahudilerden yardım talep etmeyi teklif edince de bizim onlara ihtiyacımız yoktur dedi. Şeyh Hain mevkiinde orduyu teftiş etti ve yaşı küçük olanları geri çevirdi. Ancak Rafi bin Hadic'in iyi ok attığı söylenince ona izin verdi.
15: Vahşi bin Harp, bana verdiğin sözü tut. Eğer sen sözünü tutarsan ben de tutarım.
16: Hamza'yı öldür Vahşi. Özgür ol. Özgür ol.

0: Ben Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardında da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Taha Suresi 105 ila 112. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde

0: bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. Oysa bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iyilik ve kötülük kavramlarına ilişkin kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 149. ayet.
5: Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
3: Rad suresi 6. ayet.
6: Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir.
3: Rad suresi 19-22. ayetler.
7: Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Mü'min Celle Celalü Celle Celalü. Gönüllerde iman ışığı uyandıran. Sen El-Mü'minsin, güven veren, emin kılan, koruyansın. Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyan, onları rahatlatansın. El-Mü'min isminle sen kullarına güven veren, onları zulümden koruyan, iman ve emniyet verensin. Şüpheleri gideren, vaadine güvenilen, korku ve endişeden koruyansın. Kendi zatına ait olan bu ismi kullarına da bahşeden, yarattıklarını şereflendiren sensin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş sayılmazsınız, sözüne uyanlardan eyle. Ey imanın mutlak kaynağı olan Allah'ım, bize gerçek imanı sevdir.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi? Dedi.

Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi.

0: yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın dedi.
1: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
0: Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir dedi.

0: غصبا.
1: O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı.

0: تسطيع عليه صبرا.
1: Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.

Ey Muhammed, bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir ana okuyacağım.

Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu.

Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik.

Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görünmedik bir azaba uğratır dedi.

Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Hatta

0: فقد أحطنا بما لديه خبرا.
1: Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu.

0: dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?
1: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
0: Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım dedi.

0: افرغ عليه قطرا.
1: Bana yeterince demir madeni getirin dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin. Bunun üzerine boşaltayım dedi.
0: فَمَسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
1: Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler.

Zülkarneyn, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi, kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi.

O gün biz onları bırakırız. Dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz.

O gün cehennemi, gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz.

İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık.

Ey Muhammed, de ki amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi?

Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir.

İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir.

Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.

De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi.

0: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Schlaf, Ha, Ya, Ayn, Sa'd. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.
1: İz nâdâ rabbehû nidâen hafiyyâ.
0: Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.

O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım.

Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğa ulaşmış bir kimse kıl.

Allah şöyle dedi: "Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.

Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur?

vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım.

Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver, dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır, dedi.

0: Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti.
1: Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve ve ataynahu'l hukme sabiyyen.

0: Dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun.

Ey Muhammed, kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.

Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi.

Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım," dedi.

Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi: "Üzülme. Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.

0: Ye, iç. Gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım, de.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın.

Bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler.

Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı.

Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.

0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.
1: Mâ kâne lillâhi en yettehize min veledin subhânehu.

Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir.

Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur.

Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Esmi'a bihim ve ebsir.

0: Bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar.
1: İnna nahnu narisul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz, ancak bize döndürülecekler.

0: Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi.
1: İz qala li ebihi ya ebedi lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yuni anke şey'a.
0: Hani babasına şöyle demişti: babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?

Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgeyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, dedi.
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
0: İbrahim şöyle dedi. Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır.

Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.

İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik.

Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir nebi olarak kendisine bahşettik.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi.

0: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözü bir kimse, bir nebiydi.
1: فَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Onu yüce bir makama yükselttik.
2: Tilavet secdesi bulunmaktadır.

İşte bunlar Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.

Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetleri

Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.

0: Cebrail şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir.
1: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhu ve sabir li ibadetih. Hel ta'lemu lehu semiyya.
0: Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol. Hiç onun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?
1: Ve yekulu l-insanu e-izâ mâ mittu lesevfe uhracu hayyâ.
0: İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der.

Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz.

0: sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.

insanlar, sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.

ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. وَكَمْ أَهْلَكْنَا

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Ey Muhammed, de ki kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaad olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler.

Allah doğruya erenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır sonuç itibariyle de.

0: Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü?
1: اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا.
0: Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.

0: kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi?
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
0: Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا.
0: Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.
1: فَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا.
0: Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler.
1: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا.
0: Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız.

0: Abdurrahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir.
1: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
0: Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz.

0: Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir.
1: لَقَدْ اَحْصَاهُمْ عَدَّهُمْ عَدَّا.
0: Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.
1: فَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.
0: Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir.

0: Ey Muhammed, biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
1: Ve kem ehlekna kablehum min qarn hel tuhissu minhum min ahadin ev tesna'u lehum rikza.
0: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula.
0: O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.
1: Er-Rahmanu alel arşi istavâ.
0: Rahman arşa kurulmuştur.

Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.

Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa!

0: şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın.
1: وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.

Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.

Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim.

0: Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Şu sağ elindeki nedir ey Musa?

0: Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm.
1: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى.
0: Allah, onu yere at ey Musa dedi.
1: فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
0: Musa da onu attı. Bir de ne görsün, o hızla akan bir yılan olmuş.
1: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى.
0: Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz.
1: وَضْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ.

0: Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın.
1: İzheb ila Fir'aun innehu tavâ.
0: Firavun'a git. Çünkü o azmıştır.
1: Kâle rabbi şrahli sadri.
0: Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver.
1: Ve yessirli emri.
0: İşimi bana kolaylaştır.
1: Vahlul

0: tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
1: وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي.
0: Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u.
1: اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي.
0: Onunla gücümü arttır, onu işime ortak et.
1: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا.
0: Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye.
1: اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا.
0: Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
1: قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى.
0: Allah şöyle dedi: İstediğin sana verildi ey Musa.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى.
0: Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk.
1: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى.
0: Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik.
1: أن يقضي

0: ولتصنع على عيني.
1: Onu, bebek Musa'yı, sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan birisi Firavun alsın. Sana da ey Musa, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım.
0: İz temşi uhtuke fetekulu.

0: Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim.
1: İzhab ente ve ahuke bi ayati ve la teniyâ fî zikri.
0: Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin.
1: İzhaba ila fir'auna innehu tagâ.
0: Firavuna gidin çünkü o azmıştır.
1: Fekûlâ lehu kavlen leyyinen leallehu yetezekkeru ev yahşâ.
0: Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar.

Musa ve Harun şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, şüphesiz biz onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz.

Ona gidin ve şöyle deyin: şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını serbest bırak ve bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam doğru yola uyanlara olsun.

0: Şüphesiz bize azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu.
1: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
0: Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa? Dedi.

0: Musa, Rabbimiz her şeye hikmetini, yaratılış özelliklerini veren, sonra onlara yol gösterendir, dedi.
1: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى
0: Firavun, ya geçmiş nesillerin hali ne olacak, dedi.

Musa şöyle dedi: onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ

Rabbim yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir. Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.

Yiyin, hayvanlarınızı yayın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır.

0: Ey insanlar, sizi topraktan yarattık. Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkartacağız.
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
0: Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti.

Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle.

0: Musa, buluşma vaktimiz bayram günü insanların toplandığı kuşluk vaktidir dedi.
1: فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى.
0: Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi.

Musa onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa sizi azapla yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır."

0: Şöyle dediler: şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır.

0: Musa, yok, önce siz atın, dedi. Bir de ne görsün? Onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: Şöyle dedik. Korkma ey Musa. Çünkü sensin en üstün olan.
1: وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى.
0: Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa kurtuluşa eremez.

Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok, o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz.

sihirbazlar şöyle dediler: bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin.

Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar.

Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.

Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya kullarımı, İsrail oğullarını geceliğin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik.

Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı. Onlara doğru yolu göstermedi.

Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir.

0: şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affedeceğim.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Musa Tur'a varınca seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa dedik.

Musa şöyle dedi: "Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim, sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim."

0: Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız, dedi.
1: قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا

Şöyle dediler: sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı.

Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti dediler.

Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlamayacağını görmezler mi?

Harun onlara daha önce şöyle demişti: "Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin."

0: Onlar da Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler.
1: Ale ya Harun ma mena'ke iz ra'aytahum dallu.
0: Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi. Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?

0: Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi.
1: Kâle femâ khatbuke yâ sâmirîn.
0: Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri, dedi.
1: Kâle besurtu bimâ lem yebsurû bihi feqabadtu qabzaten min eserir rasûli fenebezduhâ ve kezâlike sevvelet li nefsî.
0: Samiri şöyle dedi, ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi.

Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız.

0: Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.
1: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
0: Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik.
1: Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra.
0: Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.

Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür.

Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit işlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir.

0: Ey Muhammed, sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak.
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.
0: Onların yerlerini dümdüz boş bir alan halinde bırakacaktır.
1: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.
0: Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
0: O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin.

O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz.

Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.

Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan.

0: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Fe teâlâllâhul melikul hakk.

0: فقل رب زدني علما.
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi arttır de.

Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. Oysa bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Ve iz

Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka melekler hemen saygıyla eğilmişler, iblis bundan kaçınmıştı.

0: Biz de şöyle dedik: "Ey Adem, şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun."
1: İnne leke ellâ tecu'a fîhâ ve lâ te'râ.
0: Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur.
1: Ve enneke lâ tazme'u fîhâ ve lâ tazhâ.
0: Orada ne susuzluk çekersin ne de güneş altında kalırsın.
1: Ve vesvese ileyhi

Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"

Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

Allah şöyle dedi: birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici, kitap gelir de kim benim yol göstericime uyarsa, artık o ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker.

Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.

0: Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der.
1: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
0: Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
1: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا

yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır.

0: Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı.
1: Fasbir ala ma yekulune ve sebbih bihamdi Rabbin.

0: الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamdla tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın.

Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. La nur ehleke

Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da bir rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.

İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya, dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi?

0: Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi.
1: قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى.
0: Ey Muhammed! De ki, herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. İbrahim Suresi 38 ila 41. ayetler, Tahrim Suresi 8. ayet ve Mutaffifin Suresi 22 ila 28. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görür.

0: Müslüm. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki, Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

0: Ya Rab, 14 asır önce veda hutbesinde ashabına hitap ederken kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin buyurmuştu Habibi Edib'in. Bizler bugün türlü emanetle yüklü geldik buraya Rabbim. Üzerimizde nice kimselerin hakkı var. Dilimizle nice kimselerin kalbini kırdık. Ellerimizle nice kimseleri incittik. Şimdi hepsini itiraf etmeye geldik ya Rab. Bütün yüklerimizden arındır bizi. Allah'ım bütün günah ve hatalarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rab, zulmetmeyin, zulme boyun da eğmeyin buyurmuştu Habibi Edib'in. Onun mübarek sözleri bugün de sanki aramızdaymış gibi kulaklarımızda çınlıyor. Ancak biz onun istediği gibi bir ümmet olamadık ya Rab. Biz onun gibi istediği bir ümmet olamadık. Başta nefislerimize zulmettik. Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadık. Onları çoğu zaman yalnız bıraktık. Gözyaşlarına ortak olamadık. İtiraf ediyoruz. Bugün el açtık. Senden af diliyoruz ya Rab. Bizleri affeyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Hud Suresi 110 ila 123.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya. Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimselerken memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlar da sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha

0: doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür. O ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Aktaş. Haşr Suresi 9 ila 17. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: "Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz" diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar

0: sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Bakara Suresi 21 ila 29. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkarcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, "Bu daha önce de bize rızık olarak verilendir," derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler, onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansız iken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 246, 247 ve 248. ayetler.
3: Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine bize bir hüküm

0: kadar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O, ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar, yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Ankebut Suresi 56 ila 69. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Ya Rab, Ya Rab, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım.
1: Kabul eyle Allah'ım.
0: Allah'ım, bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Gazabından rızana, azabından affına

sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Enam Suresi 31 ila 41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat, kıyamet gelip çatınca, bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her türlü kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed! De ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, haydi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 78-84. Ayetler ve Müzzemmil Suresi 1-4. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Fetih Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temellik alacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kainatın yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Secde Suresi 4. Ayet.
5: Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?
3: Enbiya Suresi 30. Ayet.
6: İnkar edenler, göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı?

0: Araf suresi 54. ayet.
1: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı, bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin. Yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yusuf Suresi 7 ila 18. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcüğü Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına şöyle dediler. Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse, o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz, dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun, senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. رحمن olan, rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatıcı bulunan Mevlamız sensin. Mevlamız sensin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaat üzmasına nail olmayı cümlemize nasip eyle ya.
1: Amin.
0: Dünya gözüyle göremediğimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama ahirette cennette kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: O ki bizi çok özlediğini söylemişti. Kardeşlerimi özledim demişti. Biz kardeşlerin değil miyiz diyen ashabına siz ashabımsınız. O kardeşlerim şu anda hayatta değil, ileride hayata gelecekler. Beni görmedikleri halde tebliğimi, davetimi aldıklarında ona sahip çıkacaklar diyerek bize işaret etti ve özledim dedi. Bizi özleyen Efendimiz'e layık ümmet olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bunun için de onun rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, onun sünnetlerini ihya ederek Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü hayatı yaşamayı, onun ahlakı Kur'an ahlakı idi. Siz Kur'an okumuyor musunuz diyen Hazreti Ayşe validemizin işaret ettiği gibi Kur'an ahlakı ile ahlaklanabilmek için Resulullah'ın ahlakını da örnek alarak onun ahlakıyla ahlaklanmada da bizi muvaffak eyle ya Rab. Kur'an-ı Kerim ile yaşayanlardan, Kur'an-ı Kerim'i baş tacı edenlerden eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Onu sadece ölülerimiz olduğu zaman hatırlama gafletine düşenlerden eyleme ya Rab.
1: Amin.
0: Onu ondan uzak kalmak suretiyle

0: ayetiyle Peygamberimiz Efendimizin şekvasına, şikayetine muhatap olmaktan da sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmak, senin yolundan uzak kalmak. Halbuki ihtiras sırat-ı müstakim duasını sen öğrettin bize. Sırat-ı müstakime bizi eriştir diye benden isteyin buyurdun. Peygamberlerin yolunun sırat-ı müstakim olduğunu işaret ettin. Zalimlerin, kafirlerin, gazap ettiklerinin, dalalete düşmüşlerin yolundan bana sığının dedin ya Rab, ya Rab. Biz de gazap ettiklerinin, dalalete düşmüşlerin yoluna girmekten sana sığınıyoruz. Şuurlu bir şekilde sığınıyoruz ya Rab. O yolda yürümekten, hayatı onlar gibi yaşayarak, onlara benzeyerek yaşamaktan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Madem ki Kur'an'dan haberdarız, Kur'an yolunda, Kur'an istikametinde en doğruya erenlerden eyle.
1: Amin.
0: İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvam. Buyuran Mevlamız sensin. En doğruya, her işte en doğruya ancak Kur'an rehberliğinde, Kur'an'ın aydınlatmasıyla ulaşabileceğimizin şuur ve idrakine ererek Kur'an'a sımsıkı sarılmayı, asla bir daha vazgeçmeden, gevşetmeden, sımsıkı sarılarak yaşamayı ve onun öngördüğü hayatı Efendimizin rehberliğinde tatbik etmeyi de cümlemize nasip eyle.
1: Amin. Amin.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Ali İmran Suresi 72 ila 80.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. O rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlardan, kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde, kitaptan sanasınız diye okudukları, kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez.

0: Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkarı emreder mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Furkan Suresi 10 ila 20. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Hayır, onlar kıyameti de yalanladılar. Bizse o kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Kendilerine, "Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin," denir. De ki, "Bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen ebedilik cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve varılacak bir yerdir. Ebedi olarak kalacakları orada, onlar için diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin uhdesini aldığı, yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Rabbinin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve taptıklarına, "Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" diyeceği günü hatırla. Onlar, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helake giden bir toplum oldular," derler. İlah edindikleriniz, söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz

0: Yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. Ey insanlar! Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Duhan Suresi 1-15. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka Tanrı yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir. Önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler ve Nasr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Neml Suresi 45.
6: Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
4: Ankebut Suresi 38.
0: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.
4: Fussilet Suresi 17.
7: Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar